0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Yine beraberiz. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız ve birlikte sohbet etmeye başlayacağız.

0: Çok güzel kardeşlerle birlikte bir arada olmak güzel, Rabbin sözünü paylaşmak güzel. Bugünkü konuları da sizinle birlikte konuşuyor olmak benim için büyük bir onur.
1: Evet. Daniel teşekkürler. Ben de Cüneyt'i de uzun zamandır görmemiştim. Bu vesileyle birlikte sohbet edeceğiz, güleceğiz, düşüneceğiz. Bugün de zor bir konu seçmişsin. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Manatı'yı dinleyen dinleyicilerimiz, Daniel her zaman konuları seçiyor ve bu konular bazen kolay oluyor, bazen zor ama bugünkü gündemdeki konu birazcık zor olacak ve sevgili önderimizi bu konuda soru ve cevap şeklinde dinlemeye çalışacağız, düşüneceğiz ve belki de bu ortamın gerginliğini siz de hissedeceksiniz ama çok güzel olacak, öğrenmeye zamanımız olacak. Evet Cüneyt, biz bu hafta bir konu seçtik ve konumuz fal, büyü. Yani ve bu konuda sana bugün sorular soracağız. Belki biz de fikirlerimizi söyleyeceğiz ama birçok insan fala, büyüye inanmıyor ama yine de bilinmeyeni bilmek ister insan. Bunu halk arasında duyduğumuz bir söz. Eskiden sokakta işte dolaşan, ben hatırlıyorum çocukluğumda. Falcı, falcı, falcı, böyle kadın erkek böyle de dolaşan kişiler vardı. Çok iyi hatırlıyorum ama şimdi yasaklandı bu. İyi ki yasaklandı. Ben bunu açıkça söylüyorum. Ama günümüzde artık değiller bunlar sokakta. İşte çok iyi fal bakarım. İşte aman işte bir sevgilin varsa, bir eşin varsa, eğer sahilde geziyorsan bir teyze pat diye geliyor yanına. Evet. Gel ağabey bir falına bakayım. Böyle ya da işte kadın erkekse sevginin seni seviyor falan filan. Bunlar tabii bizim bildiğimiz şirin, güzel şeyler ama bunun daha derinleri var. Bugünkü konumuz fal aslında. Buradan başlayalım değil mi Daniel?
2: Evet, fal ve büyü, astroloji birçok şey bunun içine girebilir. Sen evet. Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Halk arasında bu tip kehanetler kanıksanmış durumda. İnsanlar fal, büyü, kahve, işte falı ve çeşitli fallar, astroloji gibi şeyleri günlük hayatın bir parçası olarak düşünüyorlar. Düşünmemiz gerekiyor. Gerçekten hayatımızın bir parçası mı yoksa bize eklenmiş bir şey mi? Gelecek konusunda insanlar endişe içerisinde oldukları için gelecekten bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Gelecek hakkında endişelerini ve korkularını gidermek için.
1: Biz kültür olarak da sanırım falı çok seviyoruz değil
0: evet,
1: mi? Yani
0: evet.
1: Ne kadar inançlı da olsak ister istemez meraklıyız. Yani
0: güç istenci diyebiliriz.
1: Evet, yani öğrenmemiz lazım. İşte başıma bu gelecek mi? Başıma şu gelecek mi? Bir de farklı farklı kahve falı var. İşte evet. Astroloji de giriyor galiba değil
0: kesinlikle. Mi? Çünkü kehanet, yani gelecekten istenç, gelecekten bilgi almak, gelecekten kayıt almak. Hatta bir söz vardır, çok geçer. Fala inanma, falsız da kalma.
1: Evet.
0: Yani bu yaşamın içine girmiş gizli bir kötülüktür aslında. Biz Hristiyanlar olarak Tanrı sözünde yaşayanlar, ruhtan doğanlar olarak, ruhla birleşmiş olanlar olarak şunu açıkça söyleyebiliriz ki yaşam getirmeyen kehanetlerdir.
2: Tabii bazıları herhalde bunu gelenek olarak mı yapıyor ya da hoşuna gidiyor, bazen biliyorsunuz hani kadınlar toplanıyorlar evet. Evlerde işte kahve yaparlar, sonra çevirirler. Neyse,
0: çok masum geliyor.
2: Falan. Evet.
0: Çok masum
2: sanki
0: geliyor.
2: Sanki sıradan bir şey, doğal bir ya, şeymiş gibi düşünülüyor.
1: İnan masum geliyor ve mesela ben geçen gün Kadıköy Caddesi'nde yürüyorum. Her böyle 500 metrede bir işte tarot falı, işte kahve fincan falı ve fiyatlar da uygun. 10 lira, 20 lira. Öğrenciler daha çok gidiyor.
2: Evet.
1: Ve öğrencilerin çok hoşuna gidiyor. Her hafta düzenli giden öğrenciler olduğunu duydum. Yani gerçekten halk seviyor falı. Eğlenceli bir şey. Bir de şey, işte yakında birini seveceksin. Yakında evet. Derslerin çok güzel olacak. Evet. Oo, kara bulutlar üzerinde geziyor. Böyle şey şeyler var.
0: Şöyle de söyleyebiliriz. Yani umudu olmayan insanların gizli güçlerden umut arayışı. Kehanet arayışı, böylelikle yaşamlarını güvence altına almak istemeleri ve bu sebeple kendilerini karanlık ruhlara teslim ediyorlar. Yaşam getirmeyen, esenlik getirmeyen, sevinç getirmeyen ruhlara teslim ediyorlar. Çok basit gibi görünüyor bir kahve falı ama kahve falının içerisinde kötülüğün gücü etkinleşiyor. Çünkü yaşam getirenden umut, gelecek hakkında bilgi değil, tersine yaşam getirmeyenden

0: bir gelecek arıyoruz.
1: Evet.
0: Yani hayatımızın içerisine bu kadar sinsice gizlenmiş bir şeydir fal. Sadece fal mı?
1: Değil,
0: sadece
1: tabii.
0: Fal değil. Falın yanında astroloji, hadi bakalım bugün burcunda ne var, bakalım benim bahtım ne olacak vesaire.
2: Burçlar tabii değil mi? Burçlar günlük okunan burçlar.
0: Tarot, yani bunlar yaşam getirmeyen gelecek. Aslında gerçeği de yansıtmayan gelecek.
1: Evet, ama insanlar öyle bir bağlıyor ki sanki evet. Dediğin gibi oradan umut bekliyor
0: insanlar.
1: İnsanlar
0: yani. Benim tanıdığım insanlar var. Evlerini arabalarına, medyumlara, işte falcılara kaptıran, hı hı. Onlardan yaşam arayan, onlardan umut arayan, onlardan sevgi arayan, onlardan huzur arayan insanlar var.
1: Yani bu işi aslında herhalde Sedat'ın dediği gibi başlangıçta hani biraz 3-5 kuruş para kazanmak için yapan basit insanlar evet. var. O belki sokaklarda gördüğümüz fal bakarız evet. diye. Ama bir de gerçekten de ciddi anlamda fal bakan, yani bu işi profesyonelce dediğin gibi yapan ve birçok haberleri, işte gelecekle ilgili olayları anlatan kişiler de var.
0: Kesinlikle.
1: Çok daha ciddi tabii bu aslında.
0: Ama şunu biliyoruz ki biz kutsal yazılardan fal ve buna ait tüm kehanetler kötü ruhlardan gelen bir bilgidir. Hı-hı. Ve gerçek değildir. Hı-hı. Gerçek Hı-hı. ancak Tanrı'nın sözünde ve Tanrı'nın ruhundan gelir. İsa Mesih biliyorsunuz lütuf ve gerçek ile aramıza geldi.
1: Evet.
0: O zaman Tanrı'da olan bir yaşamdır. Tanrı'da olan bir umuttur gerçek olan. Hı-hı. Gerisi ise insanların aradığı, yaşam getirmeyen geçici umut ve mutluluklar diyebiliriz.
2: O zaman şey diyorsun, yani eğer bu aslında neden fal bakma ihtiyacımız var sorunun cevabı oluyor. Yani
0: evet.
2: insanların bir umudu var, işte evlenecek kişiyi merak ediyor, aşık olacağı kişiyi,
0: kesinlikle.
2: Para kazanıp kazanmama falan filan. Peki şeyi anlamak istiyorum. Ben çünkü hatırlıyorum şimdi 43 yaşındayım ama ben küçükken bizim için eğlenceliydi ve giderdik çok ucuz. O zaman daha da ucuzdu liseyken falan. Bakardı, el falıma bakardı mesela çingene. Bir kadın vardı, geldi böyle çiçekçi bir kadın. Hakikaten bildi de. Aslında benim sorum şu, tabii ki daha sonraki zamanlarda anlıyorum da. Bu falın içerisinde şeytani güçler, yani kötü ruhların gücü olduğu için... O kişiler, yani o şeytani ruhlar bir nevi o kişi tanıyor otomatik
0: kesinlikle.
2: Olarak ve rahatlıkla
0: kesinlikle.
2: Onun hakkında bir şey söylediği için insan daha çok inanıyor
0: yani,
2: ona.
0: Yani o olmuş olaylar hakkında etraflıca mesela sen senin işte düşmanını göremezsin ama kötü ruh senin düşmanını görebilir, gidebilir ve orada senin hakkında bir kayıt tutabilir ve onu sana bildirebilir. Ama bu olmuş ve yaşanmış olaylarla ilgili bilgilerdir. Gelecek hakkındaysa tamamen öngörü verir kötü ruhlar ve gerçek değildir. Yine soruyorum.
2: Yani, zaten,
0: yani gelecek Tanrı'da olan bir gerçektir. Kötü ruhlarda, şeytanda gerçek yoktur. Gelecekse onun sahte, çarpıtılmış bir geleceğidir.
1: O zaman dediğin gibi yani geleceği sadece Tanrı bilebilir ama bu tür kötü ruhlar sadece öngörülerde bulunabiliyorlar bazı konularda.
0: Dilerseniz Elçilerin İşleri 13. bölüm 6. ayette Tanrı sözü bize bu konuda iyi bir bilgi veriyor. Diyor ki Elçilerin İşleri 13. bölüm 6. ayet. Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Bar Yeşu adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Ama kutsal ruhla dolan Saul, yani Pavlus, gözlerini Elimas'a dikerek "Ey iblisin oğlu" dedi. "Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin?" O zaman şunu görebiliyoruz. Gerçekle dolan Pavlus insanları gerçeğe, umuda taşımak istiyor ve gerçeğin Tanrı'dan geldiğini ilan ederken kötü ruha ait olan Bar Yeşu ise ona sahte gerçek, sahte umutlar, sahte zenginlikler sunuyor. Ona, insanlığa. Bu yüzden gerçeği arıyorsak bu aradığımız umut, gerçek sevinç, huzur hepsi Tanrı'nın bizler için hazırladığı bir yaşamdır.
2: Amin, amin. O zaman hem sorduğum soruya hem de senin verdiğin ayete yola çıkarak aslında yine şu soru, falcılar bizim geleceğimizi bilebilirler mi? Yani sen bize dedin ki şeytan ve kötü ruhlar bizim düşüncelerimizi bilemezler. Ancak insanları çok iyi tanıdıkları için iyi tahminlerde bulunabilirler. O kişinin karakteriyle ilgili yorum yaptıkları için de bizim ona umut bağlamamızı sağlayabilirler bir şekilde kötü güçleriyle.
0: Kesinlikle.
2: Ve işbirliği yapıyoruz otomatik olarak.
0: Kesinlikle. Yani şimdi masum bir kahve falı, masum bir tarot, masum bir astroloji, masum bir burç, onları içimize, yüreğimize efendi olarak davet etmektir. Ve şimdi onu davet ettiysen o senin hayatında seni yönlendirmeye başlıyor. Evet. Senin geleceğini de yönlendirmeye başlıyor. Senin olaylarını da, arkadaşlarını da, çevreni de yönlendirmeye başlıyor. Ve sen onu gerçek olarak inanıyorsun. Ve kötü olan burada aldatmaya başlıyor. Yalanlarıyla. Elçilerin işlerinde yine bir ayet var. Elçilerin işleri 16:16. Bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna, neymiş? Falcılık bir ruhmuş. Ruhuna tutulmuş köle bir kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Paulus'u ve bizi izleyerek bu adamlar yüce Tanrı'nın kullarıdır, size kurtuluş yolunu bildiriyorlar diye bağırıp durdu. Bağırıp durdu. Günlerce bağırıp durdu. Ama kurtuluş bu büyücü kızla anlatılan bir şey değildi. Çağlardan beri Tanrı kurtuluşu anlatıyordu. Ve Tanrı'nın müjdesini kendi üzerinde yönlendirmek için, ele geçirmek için kız çığlık atıyor. Aslında kız değil, kızın üzerinde, içinde, yüreğinde onu ele geçirmiş şeytan çığlık atıyor. Bunun için kötü ruhlar masum, pozitif gelir. Ah, sana harika bir yaşam sunacağım. Üniversite kazanacaksın. Başarılı da olabilirsin. Başarılı da olabilirsin. Ama soru şu, yaşam getiriyor mu? Bana sonsuz hayatı getiriyor mu?
1: Değil. Tabii ki. Yani aslında dediğin gibi bu bütün bu olayların, bütün bu işte olağanüstü mü diyeceğiz, falların, büyülerin, tarotu, yani sözde olağanüstü olan şeylerin arkasında ciddi bir güç de olabilir. Tabii bir anlamda da bazen de tamamen insanların hoşuna giden şeyleri de söylüyorlar. Yani bir tabii makale okumuştum daha önceki zamanlarda. Yani orada 1948 yıllarında bir adam araştırma yapmış ve benzer şeyleri öğrencilerine sormuş. Yani anlatmış, işte sen şöylesin, böyle olacaksın, ne bileyim ileride doğru kararlar verdiğin zamanlar var ya da yanlış yaptığın şeyler var, işte sen iyi mutlu olacaksın, birçok şekillerde herkesi genel bir anlamda teşvik edici sözler söylemiş ve oradaki öğrencilerin %80-90 bütün bu söylenen şeyleri onaylamış. Evet, çünkü hepsinin zaten hayatlarında kesinlikle bekledikleri şeyler, istedikleri şeyler, kesinlikle onayladıkları, onaylanmak istedikleri şeyler. Ama dediğin gibi aslında gerçekten de bunun arkasında daha da farklı bir güç var ve biz bunun farkına varamıyoruz ya da insanlar açıkçası bunun farkına varmıyorlar.
0: Yani Tanrı sözü diyor ki görünen şeyler görünmeyen şeyler aracılığıyla yaratıldı. O zaman yaratıcının bizim hayatımızda bir amacı var. Yaratıcı bizim, evet, hayatımızda iyi şeyleri görünür hale getirmek istiyor. Yaratıcı bizi kötü bir amaca hizmet etmemiz için yaratmadı. Bunun için.
1: O zaman şeyi de şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor ama büyü hakkında da biraz konuşabiliriz belki. Özellikle hani papaz büyüsü deniyor bize kiliselere, bilmiyorum size hiç geldiler mi? İstiyorsanız kısa bir ara verelim. Bu aradan sonra bu papaz büyüsü hakkında, tamam, biraz konuşalım.
0: Evet, o da uzun bir konu.
2: Evet sevgili dinleyiciler, bir ara vereceğiz. Bu güzel hararetli konuşmamız devam edecek. Bizden ayrılmıyorsunuz. Hayatın İçinden programı Radyo Maranta'da devam ediyor. Az sonra görüşürüz efendim.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
2: Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren öğreniyoruz. Gözlemleyerek, işiterek, deneyimleyerek. Öğretmenimiz bazen ailemiz oluyor, bazen çevremiz, bazen okulumuz, bazense kelimelerin arasından bize seslenen bir yazar. Peki ya Tanrı bize bir şeyler öğretmek istiyor mu? Onun biz insanlık için bir tasarısı var mı? Gelin hep birlikte Tanrı sözü ışığında Tanrı'nın biz insanlığa neler öğrettiğine bakalım. Tanrı Öğretisi programı Radyo Maranata'da. Tanrı Öğretisi programı yayın günü ve saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Maranata.
3: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hayatın İçinden programı tekrar geri geldi ve şu anda bugünkü konumuz falcılık, büyücülük ve bu durumu birazcık konuşmaya çalışıyoruz. Sevgili Cüneyt ile Daniel ile birlikte ve az önce Daniel bir soru sordu. Daniel, sen az önce çok önemli bir soru sordun. Hoca papaza gönderir, papaz hocaya gönderir, yok şu büyüdür, yok bu büyüdür. Bu soruyu bir tekrar alabilir miyiz senden?
4: Evet, özellikle bizim kilisemize de gelmişlerdir, soru sormuşlardır papaz büyüsü hakkında. Çünkü bu konuyu da merak eden çok kişi var etrafımızda. Fallar, büyüler ve işte denir ki benim işte oğluma kızıma büyü yapıldı, papaz büyüsü, ancak bunu papazlar çözebilir. Ve dolayısıyla kiliseye gelirler, onlara yardımcı olmaya çalışırız ama papaz büyüsü var mıdır, nedir sevgili Cüneyt kardeşim, ne dersin bu konu
5: yani
4: hakkında?
5: Yani çok açık ifadeyle söyleyeyim ki papazlar büyü yapmaz. Tanrı sözü bize bunu yasaklıyor. Zaten kilisedeki hizmet edenlerin yaşamlarını papaz büyülerle değil kutsal ruhla doldurmaları gerektiğini söylüyor. Tabii bu dünyanın verdiği bir isim papaz büyüsü. Yani kiliseyi tanımadıkları için, yaşamı tanımadıkları için insanlar öyle söylüyorlar. Git seni bu kötü ruhlardan ancak papaz kurtarabilir, papaz sana yardım edebilir. Aslında papaz da sıradan bir insan, ona ancak Tanrı yardım edebilir. Onu kötü ruhlardan ancak Tanrı kurtarabilir.
4: Ve papazlar tabii ki ya da işte İsa Mesih'in adını kullanarak bir şekilde bu evet, insanları evet, özgür kılabilir. Evet, çünkü yani bu yetkiyi İsa Mesih kendi öğrencilerine ve önderlere, hizmet edenlere vermiştir.
5: Öyle bir anım var. İsterseniz evet, yani anlatmak isterim bunu. Bir gün telefonum çaldı ve beni birisi aradı. İşte bir beyefendi kızının kötü ruhlara tutsak olduğunu ve kötü ruhlarla yani tabii babası bunun kötü ruhlar olduğunu söylemiyor. İşte o cinler ona musallat olduğunu ve ona kimsenin yardım edemediğini, bir papaza gitmesi gerektiğini söylemiş. İşte çevresindeki başka işte hacılar, hocalar, o tip insanlar beni aradı. Ben o beyefendiye söyledim, gelebiliriz, dua edebiliriz ama sizi şifa verecek olan, cinlerden kovacak olan Tanrı'nın kendisidir. Hı hı. İnsan sizi kötü ruhlardan kurtaramaz, ancak Tanrı kurtarır diye söyledik. Sonra biz eve gittiğimizde kızın konuşamayan, düşünemeyen,
4: kendinde değil herhalde.
5: Kendinde tamam, değil ve her tarafa böyle saldırdığını görünce kötü ruhların insanın hayatını nasıl işkence ettiğini gördük. Ve masum yaklaşıyor. Yine söylüyorum, kötü ruhlar masumca yaklaşıyorlar ama ele geçirdikleri yürekli hayatları da mahvediyorlar. Ve biz dua etmeye başlayınca, kötü ruhlara buyruk vermeye ve yetkimizi kullanmaya başlayınca, kötü ruhlar büyük çığlıklarla kızın içinden çıktılar. Dediğimiz gibi, bu çok masum görünüyor. Sonra öğrendik ki babası, kızın babası cincilerle ve birçok kötü amaçlı düşüncelerle uğraşmış. Yani şöyle söylemekte fayda var. Umut kötü ruhlardan aramış. Umudunu kötü ruhlardan aramış. Zenginliği kötü ruhlardan aramış. Yaşamı kötü ruhlardan aramış. Hayatına mutluluğu kötü ruhlardan aramış. Ve onun aracılığıyla, babasının aracılığıyla kötü ruh bütün evi ele geçirmiş.
4: O zaman şunu söyleyebiliriz değil mi? Yani bu tür fallarla uğraşmak, büyücülükle uğraşmak, işte bu şekilde haberler almak, gelecekle ilgili zengin olmak, işte bütün bu şeyler aslında bize içimizde bir kapı açıyor. Yani kötü ruhların bizi de etkileyebileceği, belki farkına bile varmıyoruz.
5: Son derece tehlikeli.
4: Ama yavaş yavaş bizim işte içimizi etkileyerek, içimize girerek bizim hayatımızı yönlendirmeye başlıyor.
5: Son derece tehlikeli.
4: Evet. Başka bir şey söyleyebilir miyiz? Yani bu falların ve büyücülüğün tehlikeleri hakkında. Belki ben şunu söyleyeyim, sen de aklına gelebilir. Bir gün ben de hayatımdan anlatayım. Bir gün bizim kiliseye bir bayan gelmişti. İşte dedi ki fala baktım. İşte dediler ki işte benim oğlum 20 yaşına kadar yaşayacak. Ondan sonra işte ölecek. Evet. Korkmaya başladım dedi. Ya, yani 20 ya, yaşında az kalmış. İşte bir sene sonra 20 yaşına gelecek çocuk ne olacak? Ve işte ancak git bir kiliseye konuş falan denildi. Evet ve bir geldi bizim kiliseye konuştuk, dua ettik ve İsa'nın adıyla bu tür kötülükleri, bu tür falları, bu tür büyüleri reddettik. Ve sonra aradan uzun bir zaman geçti. Hamdolsun oğlu hala yaşıyor. Evet. Ama o ona inanmış olsaydı ve belki de dua edilmemiş olsaydı, inanın o kötü ruhlar o kişiyi ölme
5: yalan
4: neden
5: bir
4: olabilirdi.
5: Kehanetle ele geçirip yaşamları ortadan kaldırmak istiyor. Ama şunu biliyoruz ki, şunu biz çok iyi biliyoruz ki İsa Mesih tüm kötü ruhların üzerinde egemen güçtür. Size bir örnek vereceğim. Mısır'dan çıkışta Musa Firavun'la karşılaşınca Musa'nın eline ne vardı? Değnek. Değneği atınca ne oldu?
6: Yılan oldu.
5: Peki büyücülerin elinde ne vardı? Değnek. Onlar atınca ne oldu? Yılan oldu. Şeytanı, karanlığın ordusunu, karanlığın gücünü İsa Mesih, Tanrımız Yahve, onun gücünden güçlü olduğunu onun eseriyle onu mahvederek gösterdi. Cennette de ağaç ve yılan ve insanlığı düşüren, Tanrı'dan ayıran kötülüğün tüm gücünü Musa'nın elinde bir mucizeyle, bir güçle onların üzerinde egemen bir güç olduğunu gösterdi. Yani büyücülerin elindeki gücü alıp
4: yok etti onları,
5: onun gücünü yok etti. Onun değneklerinin hepsini yuttu. Yani senin güç diye sarıldığın şey benim önümde yok olur. Senin güç diye, umut diye, yaşam diye baktığın şey karanlıktır ve karanlık yok olmaya mahkumdur.
6: Galatyalılar bölümünde bir ayet buldum da İncil'in Galatyalılar bölümünde 5:19'da benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı egemenliğini miras alamayacaklar. O zaman şey diyebilir miyiz Cüneyt? Bir insan eğer Tanrı'ya inanıyorum diyorsa, Tanrı ile yürüyorum diyorsa, İsa Mesih'i seviyorum diyorsa, İsa ile yürüyorum diyorsa ama bir tarafta da hafta içi işte evde fal bakma, 10 lira 20 lira verip fal bakma, işte büyü bozma, işte mesela bir bazı kiliselerde şey var işte belki görmüşsünüz işte kariyer için bir şey alıyorlar, bağlıyorlar, işte ne bileyim ev için bir şey bağlıyorlar, araba için bir şey bağlıyorlar, hamile kalmak için bir şey, iş için bir şey.
4: Evet, büyük adaya giderken
6: onlar büyücülüğün küçük şeyleri böyle tohumları. Ya yani bir Hristiyan veya İsa'ya inanan biri bunu yapması doğru değil ve günahtır.
5: Kesinlikle.
6: Böyle bir şey söyleyebiliriz
5: yani,
6: değil mi?
5: İnsan bir put fabrikasıdır. Dolayısıyla yüreğinde her zaman kendi egemenliğini kurup kendi aklına göre yol ve yöntemler arar. Bu da onun Tanrı'dan bağımsız arayışlar içerisine girmesine yönlendirilir. Çünkü yüreğinde Tanrı'yı tanıması, Tanrı'dan gelen yaşamı anlaması için rehber gerekiyor.
6: Peki o zaman bir insan İsa Mesih'e bu gibi şeyleri nasıl teslim edebilir? İsa Mesih bunun için planı nedir? Nasıl kendimizi bu kötü ruhlardan arınmak için bu işte büyücülüktü, falcılıktı İsa Mesih'i nasıl teslim edebiliriz? Yani bilmiyorum soruyu doğru mu sordum
5: doğru
6: ama.
5: Doğru sordun. Yani... Ben çok da iyi sordum. Bence tövbe. Tek İsa Mesih'e, Tanrı'ya yaklaşan aracı.
6: Çünkü bunlara tutsağız. O tutsaklıklarımızdan tövbe etmemiz
5: evet,
6: lazım.
5: Bizim bu yaptığımız şeylerin Tanrı'nın iğrenç bulduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve tövbe ile Tanrı'ya teslim olmamız gerekiyor. Tövbe ile teslim olduğumuzda aslında Tanrı ile aynı fikirde. Evet ya Rab sen haklısın. Bu yapılan uygulamaların hiçbirisi yaşam getirmiyor. Sendeki yaşam, sendeki umut, sendeki zenginliği istiyorum. Sendeki gücü istiyorum. Hı-hı. Çünkü Tanrı bizi güçle donatmak için geldi. İsa Mesih geldi. Hı-hı. Tanrı'nın gücü İsa Mesih'ten yeryüzüne aktı. İnsanların geleceği garanti altına almak için arayışlarının ve gücü istiflemelerinin ana kaynağında yaşam güvencesi var. Ve Tanrı diyor ki bana iman edenin sonsuz yaşamı var. Çünkü ben bol yaşam vermeye geldim. O zaman insanın aradığı tüm her şey Tanrı'da zaten var.
4: O zaman yani biz umut bulmak için ya da gelecekten bir şey öğrenmek için bu fallara, büyülere değil ama dediğin gibi bizi seven, bizim arkamızda olan, bizi destekleyen Tanrı'ya gitmemiz, ondan istememiz gerekiyor. Ve aslında bir şey daha belki zamanımız azalıyor ama İsa Mesih'in adında da güç var değil mi? Bunu yani bu cinlerin, bu kötü ruhlara eğer yakalandıysak, kesinlikle, etkisi altındaysak yani İsa Mesih'in bu konuda birkaç söz ne söylemek isterdin?
5: Bir Hristiyan İsa Mesih adına iman etmiş bir Hristiyanın böyle bir kötü ruh ya da kötü düşünce veya çevresinden gelen bir saldırıyla karşılaştığı zaman hiçbir şey bilmesine gerek yok. Sadece İsa'nın adını ilan etmesi gerekiyor. Çünkü yetki onun başını ezmiştir. Mesih adındaki yetki şeytanın tüm silahlarını çarmıhta ele geçirmiştir. Böylelikle İsa Mesih'in adında onun iman etmiş, onun kanında yıkanmış olan her Hristiyan İsa Mesih'in yetkisiyle kötü ruhları ayaklarının altına ezebilir.
6: Evet, böyle konuştukça hakikaten hem sevinç duyuyoruz çünkü İsa bizi bunlardan özgür kılmak için geldi ve teslim etmek, tövbe etmek ve bunların üzerimizdeki etkilerinden kurtulmak için bu adımları atmak önemli. Ama ne yazık ki böyle bir alışkanlığı, bağımlılığı bırakmak hiç kolay olmayacak Cüneyt. Yani etrafımda gerçekten dürüst olmak için çok görüyorum.
5: Bir örnek vereceğim. Büyücüler Firavun'a diyor ki, ya diyor, bunda Tanrı'nın parmağı var. Bak bu adam bizim bütün güçlerimizi yok etti Harun ve Musa'nın yaptığı tüm belirtiler ve harikalar karşısında. Büyücüler teslim olalım diyor artık. Şeytan diyor ki teslim olalım. Ama insan yüreği o kadar sert ki diyor ki bu işte Tanrı'nın parmağı var dediler. Ne var ki Rabbin söylediği gibi Firavun inat etti. Musa ile Harun'u dinlemedi. Yani diyor ki büyücüler artık biz bırakalım. Tanrı'nın gücü karşısında mahvolduk. Tamamen güçlerimiz bitti. Ama insan yüreği işte bu yüzden çok önemli. Tövbe o kadar önemli ki.
4: O zaman şunu söyleyebiliriz belki bizi dinleyen dinleyicilerimize. Yani bazen çok basit bir şekilde biz hani fal baktırayım ya da işte ne bileyim tarot fallarına bakayım. Yani geleceğimi öğrenmek için şunu yapayım. İşte astroloji, burç. Bunu sanki çok büyük bir şey değilmiş, basit bir şeymiş gibi bakabiliyor insan. Ama gerçekten bunun arkasında çok ciddi sorunlar olabileceğini kişi düşünmesi ve fark etmesi gerekiyor ve ona göre de dediğin gibi tövbe etmek yani bu durumlar varsa hayatlarımızda bunlardan tövbe etmek bizim için çok önemli olması gerekiyor.
5: Çok önemli çünkü insanların yaşamlarında güvence altına almaları insanların yaşamlarını güvence altına almaları için Tanrı etkindir. Oysa hani insanlar geçici mutluluklarla yaşamlarını geçici de olsa umut, huzur tesis etmek istiyorlar. Bu yüzden Tanrı'ya teslim olmak gerekiyor. Böylelikle Tanrı'nın bizim için hazırlamış olduğu harika, sonsuz yaşamı elde edeceğiz. İsa Mesih yoksul olarak çarmıha gerildi. Ama insanlığa büyük bir miras hediye etti. Sonsuz cennet, tükenmeyen zenginlik, tükenmeyen bereket. Rabbin ruhuyla birleştiğinde Tanrı'nın olan her şey senindir. Evet. Kilise ile birleştiğinde Tanrı'nın tüm vaatleri, mirası senindir. Hı hı.
4: O zaman süremiz doldu. Şunu belki son bir söz, bir cümle söyleyebilirim. Tanrı'ya güvenmeliyiz. Yani bizimle beraber olduğunu, geleceğimizi bizim için en iyi şekilde onun hazırladığına güvenerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor.
6: Ve yani şunu da artı senin söylediğin kelimeye paralel olarak, tek bir Tanrı'ya bağlandık. Ona güvenmeyi bilmeliyiz, öğrenmeliyiz. Şeytan ile alışveriş içinde olan birisi Tanrı'nın isteğine göre yaşadığını nasıl söyleyebilir? Söyleyemez. O zaman İsa Mesih bizi bütün bunlardan özgür kıldı. Bugün Cüneyt'ten de bunu duyduk. O yüzden lütfen bu konuda dikkat edelim. Kendimizi İsa'ya teslim edelim, tövbe edelim ve onun yolunda yürümeye devam edelim. Programımızın sonuna gelirken teşekkür ediyoruz Cüneyt'e. Programımıza katıldı. Çok sağ ol Cüneyt, buraya geldin. Bize sözlerinle bereketledin. Dinleyicilerimizi düşünmeye teşvik ettin. Çok teşekkür ediyoruz tekrar.
5: Ben teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için, bu benim için gerçekten büyük bir ayrıcalık, onur. Çok teşekkür ediyorum.
4: O zaman bir sonraki Hayatın İçinden programından görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: Hoşça kalın. Radyo Maranata'da kalın.
5: Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, merhaba. Bugün Luka kitabına birlikte bakacağız. Luka kitabının 8. bölüm 22. ayetinden itibaren okuyacağız ve orada görüyoruz ki İsa bir fırtınayı dindiriyor. Ve çoğumuzun hayatında boyumuzu aşan dalgalarla boğuşuyoruz, fırtınalarla savaşıyoruz belki. Ve bu sözler bugün bizim için harika bir teselli olacağına inanıyorum. Ve Kutsal Kitap şöyle başlıyor 8. bölüm 22. ayette Luka. Bir gün İsa öğrencileriyle birlikte bir tekneye binerek onlara gölün karşı yakasına geçelim dedi. Böylece kıyıdan açıldılar. Teknede giderlerken İsa uykuya daldı. O sırada gölde fırtına koptu. Tekne su almaya başlayınca tehlikeli bir duruma düştüler. Gidip İsa'yı uyandırarak "Efendimiz, Efendimiz öleceğiz" dediler. İsa kalkıp rüzgarı ve kabaran dalgaları azarladı. Fırtına dindi ve ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine "Nerede imanınız?" dedi. Onlar korku ve şaşkınlık içindeydiler. Birbirlerine "Bu adam kim ki rüzgara suya bile buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyor" dediler. Ve bugün hayatlarımıza bakalım. Hayatlarımızda savaştığımız, uğraştığımız ne sorunlar var? Ve gerçekten bu hayat teknesi dünyadan etkileniyor mu? Dünyanın rüzgarlarına, dünyanın bu dalgalarına karşı zayıf mı bu teknemiz? Ve bu teknenin içerisinde bizi kurtarmak isteyen ve bize yardım etmek isteyen birisi var aslında. Ve onu uyandırdığımızda gerçekten hayatımız değişebilir. Gerçekten bu tekne bu dalgaların üzerinde yüzebilir. Hayatımız gerçekten sorunun üzerinde başarılı bir şekilde İsa Mesih ile beraber devam edebilir. Ancak anlamamız gereken şeylerden birisi şu. İlk önce İsa'ya boyun eğmeliyiz. Çünkü bu yolculuğun mimarı İsa Mesih'in kendisiydi. Çünkü İsa

karşı karşıya gelmişlerdi. Ancak bu sefer çok ciddi bir durumdaydılar ve gerçekten ölümle yüzleştiler. Ve işte o zaman teknede yatan ve teknede uyuyan birisini hatırladılar. Ve onu uyandırarak Efendimiz, Efendimiz öleceğiz dediler. Ve bugün de aslında Tanrı göklerden bize bakıyor sevgi dolu gözlerle. Ve bizi kurtarmak için, bize yardım etmek için ve boyumuzu aşan dalgalardan bizi kurtarmak için Tanrımız sevgiyle bize bakıyor ve ona dönmemizi istiyor ve ondan yardım etmemizi istiyor ve ondan yardım istediğimiz zaman kesinlikle Tanrı bize yardım edecektir ve özellikle bu sahnede 24. ayette gidip İsa'yı uyandırdıklarında İsa hiçbir şekilde onlara kızmadı. Hemen onları kurtardı. Efendimiz, Efendimiz öleceğiz dedikleri zaman İsa hiçbir tartışmaya girmeden kalktı, rüzgarı ve kabaran dalgaları hemen azarladı, fırtına dindi, azarlamayı sonraya bıraktı. Ve burada gördüğümüz şey nedir? Tanrı'nın sevgi dolu yüreğini görüyoruz. Tanrımız bizi azarlayan, geçmişin hesabını tutan, sürekli bizi yargılayan bir Tanrı değil. Tam tersine bizi kurtarmak isteyen bir Tanrı. Çünkü zaten Tanrımız biliyor. Aslında bu fırtınayla kendimiz baş edemeyiz. Hayat ve büyük sorunlarla aslında kendimiz baş edemiyoruz. Çünkü gücümüz sınırlıdır. Tanrı bizi yarattığı için gerçekten inanıyorum ki bizi daha iyi tanıyan bir Tanrımız var. Ve ona güvendiğimizde ve hayatımızdaki sorunlar ne olursa olsun ona döndüğümüzde Rab bizi kurtarmaya hazırdır. Ve bugün hayatında belki Tanrı'yı hiç hissetmedin, onun varlığını hiç düşünmedin ama bu saatte bu vaazı dinliyorsan eğer seni bekleyen ve senin yardımını duyan bir Tanrı var. Ve sen ona yardım için onu çağırırsan ve gerçekten ondan yardım istersen İsa Mesih senin hayatına gelecek ve içinde bulunduğun bu fırtınadan seni kurtaracaktır ve seni sonsuz yaşama götürecektir. Ve aslında bu sahnede gördüğümüz şey ne? İsa teknedeyse ve İsa uyanıksa ona güvenebiliriz. Ve İsa gerçekten uyanık bir şekilde senin yanındaysa hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Markos kitabında da aynı hikaye anlatıldığı zaman İsa Mesih fırtınaya şöyle söylüyor. Sus ve rüzgarı azarlıyor. Ve aslında İsa Mesih bunu yaparken bir taraftan da cinleri de bu şekilde azarladı. Ve kutsal kitap bize gösteriyor ki bu fırtınanın kaynağı aslında Tanrı değil, iblisin ve o cinlerden kaynaklı bir fırtınaydı. Ve Tanrı buna müdahale etti ve o otoritesini gösterdi, gücünü, kudretini gösterdi. Ve inanıyorum ki İsa bize yardım ettiği zaman, kurtarışını gösterdiği zaman aynı zamanda biz onun tanrısallığına da yaklaşıyoruz. Ve o yüzden bu fırtına dindiği zaman İsa öğrencilerine nerede imanınız dedi ama onlar ise korku ve şaşkınlık içindeydiler birbirlerine. Bu adam kim ki rüzgara ve suya bile buyruk veriyor? Onlar da sözünü dinliyor dediler. Demek ki bu sahnede öğrenciler İsa'nın tanrısal doğasına, otoritesine ve gücüne yaklaştılar. Ve bizim için de aslında sorunlar bir fırsat olabilir. Tanrı'nın gücünün ortaya çıktığı ve Tanrı'yı tanımak için bir fırsat olarak bu sorunları değerlendirebiliriz. Yeter ki unutmayalım, İsa Mesih'i hayatımıza davet edelim ve İsa Mesih'in bu sorunlardan bizi kurtarmasını isteyelim. Ve aslında bütün dünyanın ve bütün insanlığın yenemeyeceği büyük bir sorun var bu dünyada. O sorun da nedir? Ölüm sorunu. Ve bu ölüm dalgası geldiği zaman bu dalgaları geçebilecek aslında hiç kimse yok. Ama İsa Mesih kutsal kitapta söylediği gibi bizi sonsuz yaşama götürecek. Bu dalgaların üzerinden bizi çıkaracak ve bizi tamamen sonsuz yaşama götürecek ve sonsuza dek onunla birlikte olacağımızı kutsal kitap söylüyor. O yüzden mezmurlarda kutsal kitabın dediği gibi Rab çobanımdır, eksiğim olmaz ve ölüm vadisinden geçerken bile çomağın ve değneğin güven verir bana dediği gibi bizler de Rabbimizle birlikte tüm fırtınaların içerisinde, hiç kimsenin yenemediği bu fırtınaların içerisinde Rabbimize güvenerek ilerleyebiliriz. Aynı zamanda İsa'yı tanımak gerçekten yaşamımıza büyük

bir esenlik getirir. Ve bugün hayatınızda bir fırtına var mı? Finansal olarak, ilişkisel olarak, ruhsal olarak büyük bir fırtına içerisinde misiniz? Tüm bunların içerisinde hayatınıza gerçek doğaüstü bir esenlik davet etmek istiyorsanız bu davet İsa Mesih aracılığıyla sizin hayatınıza gelebilir. Çünkü o tüm fırtınanın içerisinde ayağa kalktı ve kabaran dalgaları azarladı ve ortalık süt liman oldu. Ve bugün de dünya bizim hayatımızı karıştırmak istiyor. Dünya bizim ruhsal hayatımızı, ilişkisel hayatımızı, finans hayatımızı karıştırarak zor bir hale getirmek istiyor ama İsa Mesih bize esenlik vermek istiyor, bize yardım etmek istiyor ve gerçekten hem çevresiyle hem de kendisiyle barışık bir hayat sürdürmemiz için bize doğaüstü bir esenlik vermek istiyor. Ve bu yüzden bütün sorunların aslında kaynağı ruhsaldır. Ve ruhsal sorunları çözebilmek için de ruhumuzun yaratıcısı Efendimiz'e dönmeliyiz. Ve Efendimiz'e döndüğümüz zaman, yani bizi yaratan Rab'be döndüğümüz zaman gerçekten doğaüstü bir esenliği tecrübe edebiliriz. İsa Mesih, Yuhanna kitabının son bölümlerinde öğrencilerine size esenlik bırakıyorum, kendi esenliğimi size veriyorum diyerek doğaüstü bir esenlikte yaşayacağımızı aslında vaat etti. Ve bugün esenliğinizi çalan ne var? Bugün hayatınızda sizi zorlayan ve gerçekten bunalıma sokan, depresyona sokan ne var? Tüm bunları İsa Mesih'e getirin ve İsa Mesih'in sizin hayatınıza nasıl büyük bir esenlik getirdiğini tecrübe edin. Ve aynı zamanda bu metin gerçekten çok önemli ve İsa'nın doğaüstü kimliğini, tanrısal kimliğini bize gösteren önemli bir metindir. Ama burada çok önemli bir konu var. Elbette ki öğrenciler korku aracılığıyla İsa Mesih'e yaklaştılar. Bu fırtına zor bir durumdayken Mesih'i aradılar. Ve ancak ne olursa olsun bu zor bir durum bile olsa bir teslimiyete götürdü bu korku onları. Ve o zaman İsa'yı uyandırmak için dediler ki, Efendimiz, Efendimiz öleceğiz dediler. Ve burada bir İsa Mesih'in otoritesini kabul ettiğini görüyoruz öğrencilerin. Ve efendi kelimesi o çağlarda çok ciddi bir kavramdı. Efendi demek yaşamın sahibi anlamına geliyordu. Ve sadece o dönemde kölelerin efendisi olurdu. Ve köleler efendilerinin sözünden çıkmazlardı. Efendilerin ne derler, ne derse aslında köleler de onu yapmakla yükümlüydüler. Yaşamları efendilerine aitti aslında. Ve öğrenciler aslında İsa'ya gelip Efendimiz, Efendimiz öleceğiz dedikleri zaman ona teslim oldular. Ve İsa Mesih'in hayatlarında efendi olduğunu orada ilan ettiler. Ve demek ki İsa'ya biz yaklaştığımız zaman, Rabbe yaklaştığımız zaman onun efendiliğini kabul etmeliyiz. Çünkü biz insanız ve o yüce Tanrı'nın oğludur. Ve ona geldiğimizde Efendimiz, yani hayatımın sahibi, beni yaratan ve bana yardım eden ve çarmıhta benim günahımın bedelini ödeyip o günah pazarından beni kurtaran efendi olarak hayatıma kabul etmem gerekiyor. Ve işte bu itaat ve bu dizlerimizi çöküp bu şekilde İsa'ya yaklaştığımız zaman bu çağrı hiçbir zaman geri dönmez ve mutlaka Tanrı tarafından cevaplanır. Çünkü kutsal kitap metinlerinde gördüğümüz gibi Tanrı alçak gönüllü bir yüreği reddetmez. Tövbe dolu ve alçalan bir yürek her zaman Tanrı tarafından cevaplanır ve Tanrı tarafından bereketlenir. Kutsal kitabın bütün metinlerinde bunu görüyoruz ve bu yüzden efendi kavramı çok önemli. Ve bugün bizi dinleyen kardeşlerimiz, gerçekten yaşamınızda fırtına varsa, efendi olan, size yardım etmek isteyen İsa Mesih'e yaklaşın ve onu hayatınıza Rab ve kurtarıcı olarak, yani efendi olarak davet edin. Ve bu davet gerçekten Tanrı tarafından cevaplandırılacak ve Tanrı'nın varlığına ve İsa Mesih'in gücünü sizler de tecrübe edeceksiniz. Çünkü bu vaat ve bu metin aynı zamanda bize çok önemli bir mesaj daha veriyor. Neden bu metni okuyoruz? Neden İsa Mesih'in bu fırtınayı durdurduğu bu metini okumaya devam ediyoruz? Çünkü burada bir çağrı var, değil mi? İsa Mesih 2000 yıl önce fırtınaları dindiren birisi değildi. Bugün hala insanların yüreğindeki fırtınaları dindirmeye devam ediyor.
ve İsa Mesih'in adını andığımızda gerçekten doğaüstü harika işler oluyor ve Tanrı'nın gücünü her zaman tecrübe ediyoruz. Ve bu yüzden bu metin bugüne kadar korundu ve bizim önümüze kadar geldi. Ve şimdi dinliyorsak eğer ve bunu okuyorsak demek ki bizim hayatımızda da dinmesi gereken bazı fırtınalar olabilir. Ve aslında bu fırtınalardan dolayı insanlar depresyona giriyor, insanlar intihar ediyorlar. Düşünsenize finansal krizler, ilişkisel krizler, bütün bu krizlerden dolayı birçok insan hayatlarını esenlikle yaşayamıyor, sürdüremiyor. Ancak İsa Mesih bugün de bu fırtınaları dindirmek istiyor. Bugün de bu fırtınaları sakinleştirmek ve yüreğimizin gerçekten sakin bir süt liman haline gelip Tanrı'nın esenliğiyle dolu olmasını istiyor. Ve bu yüzden bizler İsa Mesih'e bakalım. İsa Mesih'i uyandıralım. İsa Mesih'i Efendi olarak kabul edelim ve kendi gücümüzü fark edelim. Bizler bu fırtınaları durdurabilecek kadar yetenekli insanlar değiliz. Ruhumuzu yönlendiremiyoruz. Ruhumuzu kontrol edemiyoruz. Ve dünyayı da yönetemiyoruz. Çünkü birçok etki var dünyada bizim irademiz dışında bizi etkileyen. Ve bu yüzden kendi gücümüzü kabul edelim, güçsüzlüğümüzü kabul edelim ve İsa Mesih'in önüne gelip Efendimiz, Efendimiz lütfen yardım et yoksa ben öleceğim diyerek onu Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza davet edelim ve gerçekten o gün öğrencilerin şahit olduğu gibi, şaşırdığı gibi sizler de İsa Mesih'le yürüdüğünüz zaman sürekli şaşıracaksınız ve sürekli olarak da onun ilahi kimliğine yaklaşacaksınız. Çünkü yıllardır İsa Mesih'le yürüdüğüm zaman birçok sorunla karşı karşıya kalmama rağmen İsa Mesih tüm fırtınaları dindirdi, dindirmeye devam ediyor ve her yaptığı işten sonra ben de bu öğrenciler gibi bu kadar büyük sevgiyi hak edecek ne yaptım, neden bu kadar seviliyorum diyerek her gün şaşkınlıkla İsa Mesih'e bakmaya devam ediyorum. Ancak Tanrı gerçekten sevgili dolu bir Tanrı'dır. Bizi seviyor. Layık olmasak bile o büyük lütfuyla bizi kurtarmaya devam ediyor. Ve duam odur ki Rab sizin hayatınızdaki birçok fırtınayı dindirsin, ortalığı süt liman kılsın ve siz de onun gücünü tecrübe ederek İsa Mesih'in o tanrısal doğasına günden güne yaklaşın. Esen kalın.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz.
1: Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Markos 9. Bölüm.
1: İsa, size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti. Burada bulunanlar arasında Tanrı egemenliğinin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var. İsa'nın görünümü değişiyor. 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Rabbi, burada bulunmamız ne iyi oldu. 3 çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a," dedi. Ne söyleyeceğini bilmiyordu çünkü çok korkmuşlardı. Bu sırada bir bulut gelip onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur, onu dinleyin," dedi. Öğrenciler birden çevrelerine baktılar ama bu kez yanlarında İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa, insanoğlu, ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için onları uyardı. Bu uyarıya uymakla birlikte kendi aralarında ölümden dirilmek ne demek diye tartışıp durdular. İsa'ya, din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar diye sordular. O da onlara şöyle dedi, "Gerçekten de önce İlyas gelir ve her şeyi yeniden düzene koyar. Ama nasıl oluyor da insanoğlunun çok acı çekeceği ve hiçe sayılacağı yazılmıştır? Size şunu söyleyeyim, İlyas geldi bile. Onun hakkında yazılmış olduğu gibi ona yapmadıklarını bırakmadılar." Cinli bir çocuğun iyileştirilmesi. Öteki öğrencilerin yanına döndüklerinde onların çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını, bir takım din bilginlerinin onlarla tartıştığını gördüler. Kalabalık İsa'yı görünce büyük bir şaşkınlığa kapıldı ve koşup onu selamladı. İsa öğrencilerine, "Onlarla ne tartışıyorsunuz?" diye sordu. Halktan biri ona, "Öğretmenim," diye karşılık verdi. "Dilsiz bir ruha tutulan oğlumu sana getirdim. Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kaskatı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum ama başaramadılar." İsa onlara, "Ey imansız kuşak," dedi. "Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu bana getirin." Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh, İsa'yı görür görmez çocuğu şiddetle sarstı. Çocuk yere düştü, ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı. İsa çocuğun babasına, "Bu hal çocuğun başına geleli ne kadar oldu?" diye sordu. "Küçüklüğünden beri böyle," dedi babası. "Üstelik ruh onu öldürmek için sık sık ateşe, suya attı. Elinden bir şey gelirse bize yardım et, halimize acı." İsa ona, "Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün," dedi. Çocuğun babası hemen, "İman ediyorum. İmansızlığımı yemleme yardım et," diye feryat etti. İsa halkın koşuşup geldiğini görünce kötü ruhu azarlayarak, "Sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh, çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme," dedi. Bunun üzerine ruh bir çığlık attı ve çocuğu şiddetle sarsarak çıktı. Çocuk ölü gibi hareketsiz kaldı. Öyle ki oradakilerin birçoğu "öldü" diyordu. Ama İsa elinden tutup kaldırınca çocuk ayağa kalktı. İsa eve girdikten sonra öğrencileri özel olarak ona, "Biz kötü ruhu neden kovamadık?" diye sordular. İsa onlara, "Bu tür ruhlar ancak dua ile kovulabilir," yanıtını verdi. İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor. Oradan ayrılmış, Celile bölgesinden geçiyorlardı. İsa hiç kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. Öğrencilerine öğretirken şöyle diyordu, "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek ama öldürüldükten 3 gün sonra dirilecek." Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlardı. En büyük kim? Kefarnahum'a vardılar. Eve girdikten sonra İsa onlara, "Yolda neyi tartışıyordunuz?" diye sordu. Hiçbirinden ses çıkmadı. Çünkü yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı. İsa oturup 12'leri yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi, "Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun. Herkesin hizmetkârı olsun." Küçük bir çocuğu alıp ortaya yere dikti. Sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi, "Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur. Bize karşı olmayan bizden yanadır." Yuhanna ona, "Öğretmenim," dedi, Senin adınla cin kovan birini gördük. Ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştık. Ona engel olmayın dedi İsa. Çünkü benim adımla mucize

0: tek ayakla yaşama kavuşman, iki ayakla cehenneme atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tanrı'nın egemenliğine tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir. Oradakileri kemiren kurt ölmez. Yakan ateş sönmez. Çünkü herkes ateşle tuzlanacaktır. Tuz yararlıdır. Ama tuz, tuzluluğunu yitirirse, bir daha ona nasıl tat verebilirsiniz? İçinizde tuz olsun ve birbirinizle barış içinde yaşayın.
1: Markos 10. Bölüm.
0: Boşanma ile ilgili soru. İsa oradan ayrılıp Yahudiye'nin Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Çevresinde yine kalabalıklar toplanmıştı. Her zamanki gibi onlara öğretiyordu. Yanına gelen bazı ferisiler onu denemek amacıyla bir erkeğin karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur diye sordular. İsa karşılık olarak, Musa size ne buyurdu dedi. Onlar, Musa erkeğin bir boşanma belgesi yazarak karısını boşamasına izin vermiştir dediler. İsa onlara, inatçı olduğunuz için Musa bu buyruğu yazdı dedi. Tanrı, yaratılışın başlangıcından insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Öğrencileri evde ona yine bu konuyla ilgili bazı sorular sordular. İsa onlara, karısını boşayıp başkasıyla evlenen, karısına karşı zina etmiş olur dedi. Kocasını boşayıp başkasıyla evlenen kadın da zina etmiş olur. İsa küçük çocukları kutsuyor. Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki öğrenciler onları azarladılar. İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, ''Bırakın çocuklar bana gelsin.'' dedi. ''Onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez.'' Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı. Zenginlik ve sonsuz yaşam. İsa yola çıkarken biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp ona, ''İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?'' diye sordu. İsa, ''Bana neden iyi diyorsun?'' dedi. ''İyi olan yalnız biri var, o da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın.'' Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Kimsenin hakkını yemeyeceksin. Annene, babana saygı göstereceksin. Adam, öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum dedi. Ona sevgiyle bakan İsa, bir eksiğin var dedi. Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver. Böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle. Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı. Üzüntü içinde oradan uzaklaştı, çünkü çok malı vardı. İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine, ''Varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne güç olacak?'' dedi. Öğrenciler onun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine, ''Çocuklar'' dedi, ''Tanrı'nın egemenliğine girmek ne güçtür. Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır.'' Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine, öyleyse kim kurtulabilir diyorlardı. İsa onlara bakarak, insanlar için bu imkansız ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür dedi. Petrus ona, bak biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik demeye başladı. Size doğrusunu söyleyeyim dedi İsa. Benim ve müjdenin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte 100 kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak. İsa ölüp dirileceğini 3. kez bildiriyor. Yola çıkmış Yeruşalim'e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi. Ardından gelenlerse korkuyorlardı. İsa 12'leri yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz dedi. İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler. Onunla alay edecek,

üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o 3 gün sonra dirilecek. Yakup'la Yuhanna'nın dileği. Zebedin'in oğulları Yakup'la Yuhanna İsa'ya yaklaşıp, "Öğretmenimiz, bir dileğimiz var, bunu yapmanı istiyoruz," dediler. İsa onlara, "Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?" diye sordu. "Sen yüceliğine kavuşunca birimize sağında, ötekimize de solunda oturma ayrıcalığını ver," dediler. "Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz," dedi İsa. "Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz?" "Evet, olabiliriz," dediler. İsa onlara, "Benim içeceğim kaseden siz de içeceksiniz. Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olacaksınız," dedi. "Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Bu yerler belirli kişiler için hazırlanmıştır." Bunu işiten 10 öğrenci Yakup'la Yuhanna'ya kızmaya başladılar. İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi, "Bilirsiniz ki ulusların önderleri sayılanlar onlara egemen kesilir, ileri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen hepinizin kulu olsun. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi." Kör Bartimay'ın gözleri açılıyor. Sonra Eriha'ya geldiler. İsa, öğrencileri ve büyük bir kalabalıkla birlikte Eriha'dan ayrılırken, Timay oğlu Bartimay adında kör bir dilenci yol kenarında oturuyordu. Nasıralı İsa'nın orada olduğunu duyunca, "Ey Davut oğlu İsa, halime acı," diye bağırmaya başladı. Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de, o, "Ey Davut oğlu, halime acı," diyerek daha çok bağırdı. İsa durdu. "Çağırın onu," dedi. Kör adama seslenerek, "Ne mutlu sana, kalk, seni çağırıyor," dediler. Adam abasını üstünden atarak ayağa fırladı ve İsa'nın yanına geldi. İsa, "Senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. Kör adam, "Rabbuni, gözlerim görsün," dedi. İsa, "Gidebilirsin, imanın seni kurtardı," dedi. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

Radyo Maranata dinleyenleri hepinize selamet olsun. Hepinize selamet olsun. Ben ismim Cem Ercin. İmanuel Kilisesi pastörüyüm. Bugün sohbetimizde sizlerle bir dünyasal bir kavram üzerine konuşacağız. Kavram mı diyelim ona? Ne diyelim? Çok sık kullandığımız bir şey. Kariyer üzerine konuşacağız. Kariyer. Aslında çok çok sık dillendirdiğimiz bir şey. Gelecek planı, kariyer planı. Nasıl bir meslek, nasıl bir iş? Yani mesela genç bir adam olduğumuzu düşünelim, gençliğimizi düşünelim. Böyle er gençliğimizi falan düşünelim. Büyük hayaller, büyük kariyer planları. Öyle öyledir. Hatta sürekli kurmak istediğimiz işte büyük şeyler. Biliyor musunuz? Yani hepimiz biliyoruz ki, daha doğrusu biliyor musunuz derken hepimiz biliyoruz ki büyükler de çoğu zaman bu kariyer planlarına dahil olurlar. Ebeveynlerimiz, ailelerimiz aslında bizler için çok kaygı çekerler ve bizim kariyer planlarımızı birçok zaman, en azından bizim kültürde çok çok kuvvetlidir bu. Bizim kariyer planlarımızı kendileri yapmak isterler, kendileri yönlendirmek isterler. Yani hep bir gelecek lafını duymaya başlarsınız küçükten. İstikbal derdi babam her zaman. Gelecek. Her zaman iyi bir gelecek, kaliteli bir gelecek, güzel bir gelecek, güzel bir kariyer. Yani düşünün ki çoğu zaman aslında çocukken çoğu kişi kendi istediği işi yapamamıştır. Kendi istediği bölümü okuyamamıştır. Çünkü niye? Çünkü önemli olan o devirde, o anki toplumda, o anki toplum durumunda en popüler mesleğe sahip olmak, en paralı mesleğe sahip olmak. Büyükler çoğu zaman çocuklar için kaygı çekerler ve ona da yönlendirirler. İtibarlı bir işe ya da rahat yaşayabileceği, para kazanabileceği, zengin olabileceği ya da itibar görebileceği. Ama dünya da öyledir zaten. Çünkü dünya bizim önümüze bir şey koyuyor. Ya bugün dünya insanı CV'sine göre değerlendiriyor. Aynen öyle. Ya bunu söylemekten hiç imtina etmeyeceğim. Aynen bu şekilde. CV'ye göre değerlendiriyor. Dünya insanı değerlendirirken pozisyonuna göre değerlendiriyor. İş pozisyonuna göre değerlendiriyor. Ya da kabiliyetine göre değerlendiriyor. Ne kadar agresif, ne kadar yırtıcı olduğuna göre değerlendiriyor. Şimdi pastör... Yani sen şunu mu diyorsun? Bugün kulaklarımızı vermiş. Seni dinliyoruz ama sen bugün bize şunu mu dinliyorsun pastör? Yani başarısız mı olalım? Yani bu mudur yani? İman dediğimiz şey ya da böyle bir şey mi bizim için öngördüğüm bir şey? Hayır, kesinlikle bunu demiyorum. Kesinlikle başarısızlık diye bir şey bugün vaaz etmiyorum. Kesinlikle bugün tembellik diye bir şey vaaz etmiyorum. Çalışkan olmamak diye bir şey vaaz etmiyorum. Yan gelip yatmak diye bir şey asla vaaz etmiyorum. Asla bunu demiyorum. Ama bugün şunu diyorum. Acaba Tanrı'nın başarı kavramıyla bizim başarı kavramımız aynı mı? Dünyasal başarı mantalitesiyle göksel mantalitedeki başarı aynı gözlerle mi değerlendiriyor? Aynı şey mi acaba? Acaba bizim başarıyla ilgili, kariyerle ilgili fikirlerimiz Tanrı'nın nezdinde ne kadar doğru? Tanrı nasıl bakıyor bu olaya? Gene sizlere Kutsal Kitap'tan gene bir pasaja bakalım. Kutsal İncil bölümünde Luka. Kutsal İncil Luka bölümü 12. bölümde bir benzetme var, bir hikaye var. Rabbimiz İsa Mesih anlatıyor bizlere bu hikayeyi. Gelin bu hikayeden bir dersler çıkaralım bakalım. Bu hikayede bize Rabbin anlatmak istediği şey ne? Orada zengin bir tüccar var. Ticari kariyeri çok güzel bir adam var. Çok iyi bir adam var. Bakalım mı ne oluyor? İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım, ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yığacağım. Kendime ey canım, yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak. Ye, iç, yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Ama Tanrı ona ey akılsız dedi. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğim bu şeyler kime kalacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan bu kişinin ya da her kişinin sonu böyle olur. Kendisi için kariyer yapan ama Tanrı katında hiçbir kariyeri olmayan bir adam.
Tanrı bugün yüreğime koydu ki biz bazen bizim aslında yüreklerimizi ya da gözlerimizi ya da mantalitemizi değiştirmemiz gerekiyor. Bazı olaylara kalın. Birçok olay konusunda, birçok dünyasal kavram konusunda farklı yönlerden bakmalıyız. Tanrısal gözlerle bakmalıyız. Ben de bu ondan hareketle yüreğime gelen, Tanrı'nın yüreğime gelen, koyduğu bu iradesinden, bu sözünden hareketle şu soruyu sormak istiyorum kendi kendime de. Ve hep beraber düşünmemizi istiyorum bu soruyu. Acaba Tanrı'nın başarı kriteri nedir? Ya da Tanrı'nın başarı kriteriyle bizim başarı kriterimiz farklı olabilir mi? Tanrı'nın başarı olarak gördüğü şey ya da bizim başarı olarak gördüğümüz şey aslında Tanrı için

ve her işte onu başarılı kılıyordu. Her işte onu başarılı kılıyordu. Niye? Yusuf'la birlikteydi. Yani Tanrı bizi başarılı kılacaktır kardeş. Tanrı bizi başarılı kılacaktır. Bugünün vaizi, bu mikrofona konuşan vaiz, sizlerle bugün paylaşan vaiz şunu diyor. Başarılı olmak istiyor musun kardeş? Kariyer istiyor musun? Yüksek bir kariyer planı istiyor musun? Herkesin gıpta edeceği, gıptayla bakacağı bir kariyer istiyor musun? Tanrı'ya ihtiyacım var. Tanrı'ya ihtiyacım var. Başarının anahtarı Tanrı'da ve Tanrı bu anahtarı sana vermek istiyor. Tanrı bu anahtarı sana paylaşmak istiyor ama önce başka bir şeye ihtiyacım var. Önce Tanrı her şeyi bizden, bizim iyiliğimizi bizden fazla düşünüyor. Bizden fazla düşünen bir Tanrı var. Bizi kendi kendimizi sevdiğimizden çok daha fazla seven bir Tanrı var. O Tanrı şunu diyor. Önce ruhsal kariyere ihtiyacınız var. Ruhsal kariyere. Göksel kariyere ihtiyacınız var. Kardeş, Rab senden hoşnut mu? Rab sana yakın mı? Sen Rab'be yakın mısın? Göksel kariyerin yükseliyor demektir. Kardeş, göksel kariyerine bak. Tanrı'ya daha yakın olmaya, Tanrı'yı daha çok anlamaya çalış. Başarılı olmaya çalışma ama Tanrı seni zaten başarılı kılacaktır. Öyle büyük kariyer hevesleri olma ama inan bana Tanrı seni hayal edemeyeceğin noktalara getirecektir. Ha şunu söyleyeceksin. Şunu söyleyebiliriz ya. Kendi kendime ya da ben söyleyebilirim. Belki dinleyenlerimiz bunu paylaşmayabilir benimle ama şunu çok rahat söyleyebilirim ben. Ya bırakıp gideceğimiz bu dünyada bu kariyer ne kadar önemli bilmiyorum. Hani tartışılır ne kadar önemli oldu. Ama inan bana kardeş, bu dünyada da Tanrı seni ziyadesiyle bereketleyecek. Ziyadesiyle harika bir kariyerin olacak. Ya ama pastör, yani şimdi şu soru var. Şimdi pastör öyle diyorsun da yani ama işte kötü adamlar var. Tanrı tanımaz adamlar var. Şimdi sen Hristiyansın. Hristiyanlar için vaaz ediyorsun. Hristiyan olmayanlar var. Veyahut ne bileyim kötü adamlar var ya. Dinsiz, ateist, şu bu. Ya ama kariyer üstüne kariyer, kariyer üstüne kariyer, kariyer üstüne kariyer be pastör ya. Senin söylediğine çelişmiyor mu bu? Değerli kardeşim, iki cevabım var sana. İki tane cevabım var. Birincisi, film daha bitmedi. Film daha devam ediyor. Ya şunu düşün, çok başarısız bir adamı düşün. Çok başarısız olan bir adamı düşün. Ondan sonra o adamın çok çok büyük işler yaptığını düşün. Kim hatırlar onun başarısızlıklarını? Hiç kimse hatırlamaz. Herkesin gözünde o yaptığı büyük başarılar kalır. Yani şimdi bir mucit. O bir şey icat edene kadar belki birçok yanlış şeyler yaptı. Ama herkesin aklında ne var? Onun yaptığı o büyük icat var. İkincisi. Yani birincisi oydu, film devam ediyor. Tersinden düşün. Birçok başarılı insan, elde eden insan ama sonunda hayatın son döneminde ya da sonlarda öyle şeyler yapar ki bütün başarılar unutulur. Hani halk arasında bir laf vardı. Kendini bitirdi derler. Kendini bitirir insan. Dolayısıyla o çevrende gördüğün, günahkar gördüğün, Tanrı'yı sevmeyen gördüğün o adamlar, o başarılı kariyerli gördüğün adamlar var ya. Kardeş, film devam ediyor. Birincisi bu. İkinci cevabım sana. Kardeş, şunu soruyu bana cevapla. Çok ünlü bir CEO'sun. Böyle büyük bir holdingin, başarılı bir holdingin patronusun, kurucususun veyahut çok ünlü bir futbolcusun. Hani böyle dünya kupası kaldıran falan cinsten. Yılın futbolcusu cinsinden. Yahut politik bir figürsün. Çok kuvvetli bir politik figürsün. Sen öldün, hani ölürsün de milyonlar falan uğurlar. Öldün sen, milyonlar uğurladı. Ama cehenneme gittin. Ne olacak şimdi? Bu dünyanın bize öğrettiği bir şey var. Dayattığı bir şey var. Dünyevi kariyerle uhrevi kariyer ayrı şeyler gibi duruyor. Bize böyle öğretiyor dünya. Çok kalın çizgiler var aralarında gibi öğretiyor. Ama Rab bunları böyle bakmıyor. Rab de bunlar bir. Rab bunları birleştiriyor. Ve dünyevi kariyere giden yol uhrevi kariyerden geçiyor. Uhrevi bereketlemeden geçiyor. Göksel kariyerden geçiyor. Az önce paylaştım. Dünyasal başarının anahtarı Tanrı'nın elinde kardeş. Ve Tanrı o anahtarı senin eline vermek istiyor.

senin eline vermek istiyor. Ama bunu verirken sana öğretmek istediği şey var. Sana öğretmek istediği şeyler var. Göksel değerleri bilmeni istiyor. Dünyasal değerleri biliyorsun sen. Dünyasal değerler sana, dünya sana zorla öğretiyor, dayatıyor. Ama ihtiyacın olan o değil. İhtiyacın olan göksel kariyer için ihtiyacın olan göksel değerler. Göksel değerler. Tanrı bizleri başarılı, harika, gıpta edilen bir kariyere sahip olmamızı istiyor. Bu dünyada bunu istiyor. Ve insanların önüne seni çıkarmak istiyor kardeş. Tanrı insanların önüne seni parlatmak istiyor. Ama göksel değerleri bilmemiz gerekiyor. Nereden biliyoruz bunu? Tanrı'nın göksel değerlere o kadar ehemmiyet verdiğini nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz ki Tanrı bizi cennetine almak istiyor? Tanrı bizi o en büyük kariyere, kariyerin en üst noktasına, cennete almak istiyor. Nereden biliyoruz biz bunu? Biz bunu çarmıhtan biliyoruz. Mesih İsa'nın çarmıhından biliyoruz. Haçtan biliyoruz. Tanrı beden aldı. Kardeş, Tanrı beden aldı. Bunu iyi anlayalım. Tanrı seni kariyerin en üst noktasına getirmek için beden aldı. Tanrı başarılı mı? Ya bu nasıl bir soru pastör? Gayet düşünelim ya. Gayet mantıklı bir soru bence. Tanrı başarılı mı? Başarının kriteri ne? Tanrı'nın gözünde başarı kriteri belki de biraz vazgeçişten geliyor. Elde etmeyle ilgili bir şey değil. Vazgeçmeyle ilgili bir şey. Çünkü Tanrı vazgeçti. Çünkü Tanrı tacından, tahtından, her bir şeyinden vazgeçti. Her şeyinden vazgeçti ve bu dünyaya geldi. Sırf bizi kurtarmak için. Sırf bizi cennetine almak için. Sırf seni kurtarmak için kardeş. Çünkü günahtaydık ve günahın bir ücreti vardı. Günahın bedeli vardı. Ödenmesi gereken bedel vardı. Ve biz bu bedeli ödememiz gerekiyordu. Yani ölmüş olmamız gerekiyordu. Yok olmamız gerekiyordu. Ama Tanrı bu bedeli ödemememiz için vazgeçti. Vazgeçti. Biz hepimiz dünyasal değerlerin esiriyiz. Kariyer de böyle bir değer. Açık söyleyeyim, böyle bir değer. Dünya her zaman bu değerleri bize dayatıyor. Ne zaman vazgeçeriz bazı şeylerden? Ne zaman gerçekten vazgeçeriz dünyasal değerleri, dünyasal mantalite hareket etmekten ve göklerin mantalitesine geçeriz? O zaman özgür oluruz. O zaman gerçekten özgürleşiriz. Dünyanın önümüze koyduğu bu değerler bizi hapsedemez artık. Gerçekten vazgeçersek. Yani bizler gerçekten büyük bir kariyer istiyorsak aslında kariyerin ne kadar önemsiz olduğunu içselleştirmemiz gerekiyor. İçselleştirmemiz gerekiyor. Niye dünyevi kariyer mantalitesinden özgürlük diyorum? Niye kariyer dünyanın dayattığı bu mantalitelerine özgürlük diyorum? Çünkü dünyasal kariyer demek biraz açık konuşalım. Ayak kaydırmak demek. Öyle değil mi? Kinle beslenmiş hırs demek. Dünya bu hırsı över her zaman. Niye? Çünkü yani büyük güzel bir şeydir, doğru bir şeydir. Çetin ve kırıcı kavgalar demek kariyer demek birçok zaman. Dünya bunları normal görür. Tıpkı bu adam gibi. Değil mi? Canım yani ekmek aslanın ağzında. Gerekiyor yani. Ekmek aslanın ağzında ne bileyim. İşte dişinle tırnağınla bir yere gelebilirsen. Mesela bu adam, dişi belli ki bu hikayemizdeki adam dişiyle tırnağıyla çok kazıl, çok uğraşmış. Çok işin canı yakmış bu adam. Açık konuşalım. Kelam yazmıyor ama belli. Çok kişinin hakkını yemiş. Çok kişinin hakkını gasp etmiş. Çünkü dünyasal başarı, dünyasal kariyer biraz bu yollardan geçiyor. Hiç de normal değil. Dünyanın dediği gibi değil. Hiç de normal değil. Ekmek aslanın ağzında falan değil. Yağmur yağdığı zaman kardeş, günahkarın toprağına, tanrısızın toprağına da yağıyor. Rabbi severin toprağına da yağıyor. Çünkü ekmek Tanrı'nın ellerinde ve o ekmek Tanrı'nın elinde ve o ekmeği Tanrı bize bolca önümüze koymak istiyor. Bolca akıtmak istiyor. En büyük kariyer, kariyerin tepe noktası nedir? En büyük kariyer nedir biliyor musunuz? Acizane, bugünkü size teşviğim budur. Bugün kelamın yüreğimi açtığı budur değerli kardeş. En büyük kariyer cennete gitmektir. Bizi bekleyen, orada bekleyen harika bir yaşam var. Bereketli bir yaşam var. Cennet, insan başarısının tepe noktasıdır. En tepe noktasıdır. En büyük kariyerdir. İmanıma göre konuşuyorum.
Bunun için iman etmen gereken şey, bunun için inanman gereken şey beden alan Tanrı'dır. Çünkü o seni en yükseğe, en yükseğe, başarının en yükseğine taşımak istiyor. Bugün ben bu Tanrı'yı müjdeliyorum. Beden alan, senin için çarmıha gerilen, seni kariyerin en yüksek noktasına ulaştırmak isteyen Tanrı'yı müjdeliyorum. Radyo Maranata'dasınız. Ben İman Erkesi'si Pastör Cem Ercin. Kariyerin tepe noktası cennettir diyorum bugün sizlere. Bunu paylaşıyorum sizlere. Ve bu cennete giden yol Mesih'in çarmıhından geçer. Rabbin bereketi, Rabbin selameti daima sizin ve evinizin üzerinde olsun. Size selamet olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve Hristiyanlığın Etkileri programı serisinde aslında Hristiyanlığın dünya kültürüne, dünya mirasına katkılarını konuşuyoruz. Ve bugün aslında Hristiyanlığın sağlık sektörüne, tıbba nasıl katkıda bulunduğunu, nasıl etkilediğini konu almaya çalışacağız. Ama öncelikle konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Ve bugün Hristiyanlığın sağlığa olan etkilerini konuşmadan önce ilk aklıma şu soru takıldı aslında. Hastalık nereden geliyor? Bu soruyla başlamak istiyorum. Ondan sonra tabii ki ilerleyeceğiz konulara. Hastalık nereden geliyor Göksel?
2: Evet Aydın, yani hepimizin aklındaki sorulardan biri değil mi? Hep ne diyoruz? Sağlık en önemli hazinedir, değil mi? Her şeyi kaybedebilirsiniz ama sağlık kaybedilince asıl değer anlaşılır. Nereden geliyor? Yani Tanrı'nın yarattığı bu mükemmel bir düzen varken hastalık neden bizim yakamızı bırakmıyor? Her birimizin farklı şekillerde sağlık sorunları yaşadığını biliyoruz. İşte bunun anlamak için gene yaratılış bölümüne dönmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tanrı dünyayı, içindekileri ve insanı yarattığında en son Tanrı yarattığı her şeyin çok iyi olduğunu gördü diyor. O zaman Tanrı neden bizi acaba eksik gibi mi yarattı, bir takım kusurlarla mı yarattı gibi bir düşünce karşımıza çıkabilir. Ama aslında Tanrı'nın yarattığı Adem ve Havva her şeyle mükemmeldi, kusursuzdu. Sağlık açısından da aynı şekildeydi, yaşlılık açısından da aynı şekildeydi. Fakat ne zaman ki insanlık Tanrı'nın sözüne itaat etmemeyi, ona karşı gelmeyi ve günah işlemeyi seçti ve günahla birlikte bir düşüşün yaratılışa egemen olduğunu görüyoruz. Yani şu anda yaşadığımız dünya Tanrı'nın ilk başta yarattığı o harikalıktan ne yazık ki belli esintiler görsek de hepsini bunun yansıtmadığını görüyoruz. O yüzden de ne yazık ki hastalık var, yaşlılık var, savaşlar var, bir sürü sıkıntılar yakamızı bırakmıyor. İşte ne zaman ki bu düşüş gerçekleşti, artık hastalık ve bizim bedenimiz bir anlamda eskimeye başladı. Yavaş yavaş biraz çürüyor gibiyiz, değil mi? Ben buna şunu örnek olarak veriyorum hep. Bir buzdolabını düşün mesela. O bir fişe takılıyken içine meyveyi, sebzeyi koyuyoruz ve onu soğuk tutarak aslında tazeliğini korumasına yol açıyor. Bizim Tanrı ile olan ilişkimiz olduğunda o zaman bu biz böyle fişe takılı gibi düşünün o buzdolabını. Ve çürümüyoruz. Fakat ne zaman ki biz günah işledik ve Tanrı ile olan ilişkimiz koptu, sanki bir anlamda o fiş prizden çıktı. O zaman ne olur? Yavaş yavaş buzdolabının içindeki sebzeler ısınmaya ve çürümeye başlar. Evet. İşte bizim günahlı durumda yaşayışımız tamamen bununla alakalı. Zaten İsa Mesih'in de bu Baba Tanrı ile olan aramızdaki ilişkiyi düzeltmek amacıyla aramıza gelmesi bir anlamda o fişi tekrardan prize takmak gibidir diyebiliriz.
0: Evet, aslında hastalığın tekrardan yaratılıştaki bize aktarılan o bilgide yattığını görüyoruz. O Tanrı gibi olma isteği sonucu aslında Adem ve Havva o bilgeliğin çekiciliğine kapılıyorlar ki bir önceki bölümde felsefeyi konuşmuştuk. Bu bölümde de aslında böyle bir benzer bir geçiş gibi oldu, hastalık nereden geliyor noktasında. Burada yattığını görüyoruz, o Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren günahta yattığını görüyoruz ve hastalığın tarihçesinin bu olduğunu görüyoruz. Ben şimdi biraz aslında hastalığın tarihçesi buysa, dert buysa, bu dermanın tarihçesi nerede geliyor? Tıbbın tarihçesine biraz bakmak istiyorum. Tabii ki tıp tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. Tarih öncesi dönemde de, historik dönemde de tıp ile ilgili verileri görebiliyoruz. Tarih öncesi dönemde bilinen örneğin mesela ilk diş hekimliği uygulaması Belucistan'da M.Ö. 7000 sıralarında başı çakmak taşından yapılan matkaplar ve kirişler ile yapıldığını görüyoruz. Yine çeşitli operasyonların M.Ö. 5000 sıralarında Fransa'da yapıldığı ortaya çıkıyor. İlk cerrahi uygulama mesela bilinen M.Ö. 4900 sıralarında Fransa'da yine uygulandığını görüyoruz. Ve doktorlar tarafından hala kabul gören o Hipokrat yemininin M.Ö. 5. yüzyılda Yunanistan'da yazıldığını görüyoruz. Orta çağda antik çağlardan kalan cerrahi uygulamaların geliştirildiğini görüyoruz ve Rogerius Frugardi'nin 1140 ve 1195 yılları arasında yaşamış bu kişinin cerrahi pratikler kitabında sistematik şekilde bu uygulamaların düzenlendiğini de görüyoruz. Üniversitelerde aslında sistematik cerrahi uygulamaların yapılmasının 1220'li yıllarda İtalya'da başladığını görüyoruz. Rönesans döneminde anatomi öğreniminin geliştiğini, mikroskobun keşfedildiğini görüyoruz. Ve hastalık yapıcı mikrop teorisinin 19. yüzyılda salgın hastalıkların tedavisine olanak sağladığını görüyoruz. Asgari doktorlar aslında travma tedavisi ve cerrah üzerinde uzmanlaşıyorlar. O savaşın aslında bir yandan da etkilerinin travmatik sonuçlarını bir yanda tıbbın gelişmesine de katkı sağladığını görüyoruz. Yani kötü bir durum ama buna yönelik üretilen çözümler tıbbın gelişmesine de katkı sağlıyorlar. 19. yüzyılda şehirlerin hızla gelişmesiyle hijyen sorunları önlenemez hale geliyor ve bu sebepten ötürü sosyal sağlık önlemleri alındığını görüyoruz. Ve ileri düzey araştırma merkezleri 20. yüzyılın başlarında açılıyor ve genellikle büyük hastanelerle ilişkilendiriliyor. 20. yüzyılın ortalarında antibiyotik gibi yeni tedavi yöntemlerinin bulunması 20. yüzyılın en önemli gelişmeleri arasına giriyor ve bu yükseliş kimya, genetik ve laboratuvar teknolojisinde de gelişmelere yol açıyor. Örneğin X-ray gibi teknolojiler bu dönemde ortaya çıkıyor ve modern tıbba ışık tuttuğunu görüyoruz. 21. yüzyılda ise birçok bilim dalında ileri düzey araştırmaların yapılması ön plana çıkıyor. Aslında tıbbın tarihçesi bu şekilde ilerliyor. Ama bir nokta var ki tıbda şu an kullanılan bir sembol var. Ben ona gitmek istiyorum. Bu aslında bizi belki daha eski dönemlere götürecek. Baktığımız zaman tıbda böyle bir aslında asanın çevresine sarılı bir yılan sembolü kullanılıyor. Bu nereden geliyor Göksel tarihsel olarak?
2: Hı hı. Evet, bu tam olarak kutsal kitaptan geliyor. Dinleyicilerimizle bunu paylaşmayı çok isterim. Çünkü bugün tıp dediğimizde hepimizin aklına gelen o sembolün kökü Musa'nın dönemine geliyor. Çölde Sayım kitabı 21. bölümden okumak isterim ama okumadan önce çok ufak bir bağlamda da bilgi verelim. Tanrı Musa aracılığıyla İsrail halkını Mısır'dan, köle olduğu Mısır'dan çıkardıktan sonra çölde geçirdikleri bir zaman var ve bu olay tam da bu çölde ilerledikleri dönem gerçekleşiyor. Hı hı. Çölde Sayım kitabının 21. bölümünden okumak istiyorum 4. ayet itibariyle. Şöyle söylüyor.

0: herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Hı hı. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Bu çok ilginç bir anekdot. Çünkü gerçekten halk yakınıyor, bir günah işliyor ve bu günahın karşılığında yılanlar onları ısırıyor ve bir çözüm bulmaları gerekiyor. Şunu bekleriz değil mi? Bir okuyucu olarak kutsal kitapta işte insanlar Musa'ya gitti, yakındı. Musa da onlara bir merhem yaptı. Hmm. Bir ilaç yaptı. İşte şunu şunu sürün dedi. Veya hmm. gidin şunu yapın dedi. Ve iyileştiler. Ama öyle değil. Çok ilginç. Rab ne diyor Musa'ya? Bir yılan heykeli yap. Ve onu yukarı kaldır. Ona baksınlar. Ona bakan herkes yaşayacak. İşte Rabbin bulduğu çözümler gerçekten çok ilginç. Ve kutsal kitap bir anlamda şunu da bize söylüyor ki İsa Mesih'in aslında çarmıhta yaptığı da bu yılan, bronz yılan heykelinin, işte tunç yılan heykelinin yaptığı şeyle bir benzerlik taşıyor. Nasıl ki Musa o heykeli kaldırdığında ona bakan herkes yaşadı. İşte İsa da çarmıha gerildiğinde, kaldırıldığında yukarı doğru ona bakan herkes, ona iman eden herkes de aynı şekilde yaşayacaktır. Hı hı.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında bir sonraki yarıda gerçek şifa nereden gelir sorusunu da sormak istiyorum. Ama şimdi belki öncelikle Hristiyanlığın sağlık sektörüne olan etkisine biraz bakalım. İkinci yarıda aslında bunun cevabını vereceğiz. Bizlerle beraber olmaya devam edin. Hristiyanlığın sağlık sektörüne nasıl bir katkısı oldu Göksel? Ne söyleyebiliriz?
0: Aslında birçok noktada etkileri var. Öncelikle hastanelerin kurulmasıyla ilgili, yani o dönemde, Roma döneminde halkın tedavi gördüğü, bizim şu andaki anladığımız anlamda bir hastane konsepti yok. Ama Hristiyanlıkta hasta ziyaretleri, hastalara yardım etme geleneği oldukça kuvvetli olduğu için bu geleneğin bir sonucu olarak da o dönemki Hristiyan manastırlar tarihsel olarak hastanelere dönüşüyor. Hani daha önce eğitimde de bahsetmiştik, dinleyicilerimiz hatırlayacaktırlar eğitim bölümünü, hı hı, dinleyenler. Nasıl ki manastırlar üniversitelere döndü, aynı şekilde hastanelere de dönüşen manastırlar olduğu zamanla ve şimdiki modern hastane sisteminin oluşumunda da bu anlamda önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Hı hı. İkinci aklıma gelen noktalardan bir tanesi de tıbbi bilgi mesela. Korunması, iyileştirilmesi, bunların not edilmesi, ortaçağdan itibaren manastırlar hastalıklara bulunan çarelerin kayıt altına alındığı ve tekrarlayan durumlarda baş ucu kitabı olarak kullanılan kitapların oluşmasında, geliştirilmesinde ciddi bir katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bir diğeri mesela ruhsal ve duygusal destek. Aslında hı-hı, sadece bu insanların iyileşmesi için ilaçlar, tedaviler, hastane gibi fiziksel koşullar değil ama hastaların ruhsal ve duygusal desteğe de ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Ve bu Hristiyan sağlık çalışanları hastaların sadece fiziksel değil ama ruhsal, duygusal ihtiyaçlarına yönelik de, hı-hı, destek sunuyorlar. Biliyoruz ki belki ölmek üzere olan hastalar için hazırda bulunan, değil mi? Batı'da birçok hastanede, hı-hı, din görevlileri var. Gelip dua ediyorlar onlar için. Ve manevi anlamda onların ruhlarının huzur bulmaları için hizmet eden kişiler var. Hı-hı. Ve onlara ruhsal rehberlik sağlıyorlar. Ve elbette sosyal adalet, sağlık eşitliği. Yani Hristiyanlık aynı zamanda sosyal adaletin, sağlık eşitliğinin sağlanmasına önem veriyor. Bu sayede de Hristiyan kuruluşlar dünyanın her yerinden, hı hı, fakir, zengin ayırt etmeksizin veya işte gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke ayırt etmeksizin herkesin sağlığa, ilaca erişimini sağlamak için ellerinden gelen desteği yapıyorlar. Bir anlamda müjde elbette orada etkili oluyor. Müjdeyi yaymak için dünyanın birçok yanına giden Hristiyan sağlık çalışanları da o bölgelerde, sağlığa erişimin zor olduğu bölgelerde o insanlara hem müjdeyi paylaşıyor, hem İsa'nın müjdesini paylaşıyor, hem de o kişilerin sağlıksal gereksinimlerini karşılıyor. İşte aşı gibi veya işte farklı tıbbi malzeme, hı-hı, eksiklikleri gibi noktalarda onlara yardımcı oluyor. Tarihi açıdan da bir örnek vermek isterim dinleyicilere. Roma döneminde, erken Roma döneminde müjdenin yayılması için ne kadar etkili olduğunu anlatmak için aslında dinleyicilerimizin dikkatini bu noktaya çekmeyi istiyorum. Bir dönem oluyor ve o Roma döneminde daha Hristiyanlık resmi din olarak kabul edilmemişken, daha sapkın bir

0: belki öğretiş olarak değerlendirilirken Roma devleti tarafından ve sayıları çok azken Hristiyanların, Roma döneminde bir salgın hastalık oluyor ve bu salgın hastalıkta insanlar kendi annelerini, babalarını, çocuklarını bırakıp şehirleri terk ediyorlar. Çünkü şehirlerde tahmin edersin ki hastalığın yayılması çok daha kolay oluyor. Hı hı. Ve bu kişileri terk ediyorlar aman bize bulaşmasın diye ve kaderine terk edilen bu kişilere kim bakıyor dersen bunun cevabı Hristiyanlar oluyor.
1: Evet.
0: O dönemki Mesih takipçileri bu hastalığın bulaşıcı olduğunu bilmelerine rağmen, kendilerine zarar gelebileceğini bilmelerine rağmen o hasta kişileri yataklarına terk etmiyorlar ve onlara bakım sağlıyorlar. Bunun şöyle bir etkisi oluyor. Hem hasta olan kişiler bakıyorlar ki Hristiyanlar, yani bizim zulmettiğimiz, bizim hapislere attığımız kişiler, aslanlara yem ettiğimiz kişiler bize bakıyorlar. Ve kendi hayatlarını riske ederek bunu yapıyorlar. Bu çok değerli. Bir anlamda da hasta olan kişilerin yakınları da buna şaşırıyor. Hmm. Yani ne oluyor da biz kendi annemizi, babamızı, kardeşlerimizi bırakıp hasta olmamak adına kaçarken bu kişiler hiçbir kan bağı olmamasına rağmen neden bu kişilere bakıyorlar diye düşünüyorlar. İşte müjdenin yayılması ve komşumuzu kendimiz gibi sevmek ilkesinin burada ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Ve bunun sonucunda da Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'ndan ne kadar hızlı bir şekilde yayıldığına tanık oluyoruz.
1: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra konuşmamıza, sohbetimize devam edeceğiz ve gerçek şifa nereden gelir gibi önemli sorulara odaklanacağız. Aradan sonra bizlerle birlikte olmaya devam edin.

0: yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
3: Maranata.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programında tekrardan sizlerle birlikteyiz. Kısa bir ara vermiştik, aranın ardından sizlerleyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün Hristiyanlığın Etkileri programında aslında sağlık ve tıp sektörünü konuşuyoruz. Hristiyanlığın sağlığa, tıbba, insana verilen değeri nasıl katkıları oldu, bunu konu almaya çalışıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım tekrardan. Ve en son aslında Göksel ilk yarıyı bitirmeden önce Göksel biraz Roma'dan bahsetmişti. Roma döneminde aslında Hristiyanların oradaki o salgın hastalık süreçlerinde nasıl insanlara, hastalarla nasıl ilgilendiklerini, onlara nasıl belki müjdeyi de duyurduklarından bahsetmişti. Ve şöyle bir veri de var elimizde aslında. Biz biliyoruz ki hastane sistemlerinin geliştirilmesinde, hastanelerin kurulmasında ve işletilmesinde Hristiyanların katkıları var. Ve bununla beraber sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasında da onların katkıları var. Öyle ki tıbbi hizmetlere erişimi zor olan bölgelerde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynuyor Hristiyanlık ve Hristiyanlar aslında. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde Hristiyanların açtığı sağlık klinikleri ve hastaneler sağlık hizmetine olan erişimi etkiliyorlar. Ve Roma döneminde de aslında şöyle bir veri var elimizde. Hristiyanlık öncesi, yani bu salgın dönemlerinde vesaire, Hristiyanlık öncesi dönemlerde halka açık hastaneler olmadığını görüyoruz. Hristiyanlıkla beraber bu halka açık hastanelerin yaygınlaştığını ve insanların sağlık hizmetine erişiminin bu şekilde geliştiğini görüyoruz. Aynı şekilde kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitabın kendisinde de zaten çeşitli tıbbi terimleri barındırdığını görüyoruz. Elbette kutsal kitap bir tıp kitabı değil ama bize ruhsal yaşantımız hakkında bilgi veren bir kitaptır. Ruhsal yaşantımız konusunda rehberlik eden bir kitaptır ama yine de sırf bu tıbbi terimlerin barındırılması, kullanılmış olması bile, günümüze aktarılmış olması bile aslında tıbba, tıp bilimine en azından kavramsal olarak, akademik olarak bir katkıda bulunduğunu görüyoruz ve geçmişe yönelik bir araştırma yapacak olan bir doktor, yani çok rahat bir şekilde kutsal kitaptaki bu terimlerden o dönemde yaşanan sık hastalıklar hakkında bilgi sahibi olabilir ve mevcut toplumun tıbbi durumu hakkında kavramsal düzeyde araştırmalar yürütebilir, bunu görüyoruz. Ve eski eğite baktığımız zaman Göksel aslında ilk yarıda biraz Tunç yılandan bahsetti. Orada aslında Tanrı halkına baktığımız zaman onların hijyen ve sağlık konusunda çok titiz olduklarını görüyoruz. Çeşitli törensel kurallar var bu konuda. Ve bu kuralları kutsal kitabın ilk 5 kitabında görmenin mümkün olduğunu görüyoruz. Tanrı halkı aslında vaat edilen topraklara yaptıkları yolculuk sırasında bu kurallar olmadan sağ kalamazlardı. Ve bunlar halkın uyması gereken hijyen koşullarını, işte su ikmali ile ilgili, lağım tasfiyesi ile ilgili konuları, yiyecek seçimleri, işte bulaşıcı hastalıkların denetimi gibi konuları da içeriyor. Ve böylece hastalıklarda etkili bir şekilde önlenmiş oluyordu. Yani kutsal kitabın hastalık ve sağlık konularındaki genel bakışının çağımızdaki tıbbi uygulamalar üzerinde de önemli ve etkili olduğunu görüyoruz.
1: Orada Tevrat'taki yasalardan bahsederken Aydın, şundan da bahsetmek gerekiyor. Bütün o kurallar, o törensel yasaların esasında iki tane nedeni var. Birincisi, hasta birisi olduğunda o bulaşıcı bir hastalık varsa diğer insanları oradan korumak. O yüzden o bulaşıcı hastalığa sahip olma ihtimali olan kişi ordugahın dışında bir süre bekletiliyor ve bir anlamda, bildiğimiz anlamda, karantinaya alınıyor. Bir diğeri ise, ki bu bence daha önemli olan kısım bu, Tanrı halkının ölümle ve günahla olan herhangi bir bağlantısının kalmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Ne demek istiyorum bununla? Tanrı aralarında yaşıyordu buluşma çadırında ve Tanrı aralarında olduğu için günahlı ve günahın sonucu olan ölümle ilgili herhangi bir şey geldiyse başımıza, o zaman biz kirli sayılıyorduk ve o kirlilik temizlenmeden, temizlenmeyle sonuçlanmadan o kişi tekrardan ordugaha geri dönmüyordu. Vücudumuzdaki bir kanama olabilir, derimizdeki bir diyelim bir yara olabilir veya işte kadınlar için bahsedersek onların adet görmeleri veya doğum yapmaları sonrasındaki durumla ilgili olabilir. Bütün bunlar hepsi günahla, ölümle sonuçlanan konular olduğu için ne oluyor? Onların bir süre gitmesi, o kirlilik sürecinin bitmesi ve tekrar geri gelmeleri gerekiyor. Çünkü Tanrı aralarındaysa orada günah veya ölümle ilgili herhangi bir şey olmamalı.
0: Evet. Bu da Tanrı'nın kutsallığına aslında bize tekrardan hatırlatıyor. Tanrı kutsaldır ve maalesef biz o Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren günahla beraber aslında kirlendik ve haliyle Tanrı ile bir arada bulunamıyoruz. Ama bunun için bir çözüm var. O da Mesih İsa'dır. Mesih İsa'ya iman etmektir. Programın ilerleyen dakikalarında tekrardan bunu vurgulayacağız zaten. Şu soru aklıma geliyor Göksel, aslında biraz kutsal kitaba girmeye çalıştım, kutsal kitaptaki tıbbi terimlere girmeye çalıştım ama kutsal kitapta ilginç bir şey var. İnsan bedenine ayrı bir önem atfediliyor ve insan bedenini aslında bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman işte Tanrı'nın ruhu gelip o kişide yaşamaya başlıyor ve insan bedeninin kendisini bir tapınak olarak bize tanımlıyor. Ve bunu nasıl ele alabiliriz özellikle sağlık konusunda da?
1: Evet, yani biraz önce bahsettiğim bu ordugah konusu var. Tanrı halkı eski anlaşmada ortada bir buluşma çadırı var. Rabbin içerisinde olduğu ve etrafında Tanrı'nın halkı var. Ve Tanrı onların arasında yaşadığı için onların bir anlamda senin de bahsettiğin gibi kutsal olmaları gerekiyor, temiz olmaları gerekiyor. Ve bizler Mesih imanlar olarak şuna iman ediyoruz ki, ne zaman ki bir insan iman eder ve vaftiz olur, o suya batar ve çıkar, aslında bir anlamda ölür ruhsal anlamda ve tekrardan Rab'le birlikte yeni bir yaşama başlar. Ve bu yeni yaşamda da tıpkı o buluşma çadırı örneğinde olduğu gibi Tanrı diyor ki Paulus, ben artık öldüm, yaşamıyorum ama Mesih bende yaşıyor. O zaman Mesih ve Mesih'in ruhu içimizde yaşıyorsa, o zaman bir anlamda buluşma çadırı biz olmuş oluyoruz. Artık bedenimiz bir tapınak olmuş oluyor. 1. Korintliler'de 6. bölümde 19. ayette şöyle söylüyor. Diyor ki, bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Bu genel anlamda günahla ilişkili bir ayet. Yani aslında bedenimizi sağlıklı tutmak bir anlamda da günahtan kaçınmakla da ilgili. Ama bunu sadece bu bildiğimiz günahlar gibi değil, fakat birçok şey içinde kullanabiliriz. Yani bağımlılık yapan bir takım maddeleri kullanmak veya bedenimize zarar vereceği kesin olan şeyleri yiyip içmek gibi konular. Kesinlikle bile isteye bedenimize zarar vermek kutsal kitapta hoş görülen bir kavram değil. Çünkü bu bedenin bir anlamda bize Rabbin hediyesi olduğunu biliyoruz ve bu hediyeye de en iyi şekilde bakmamız gerekiyor. Ama diğer taraftan şunu da görüyoruz ki aydın, biz ne yaparsak yapalım, ne kadar sağlıklı beslenirsek beslenelim, ne kadar kendi sağlığımıza dikkat edersek edelim, bir gün geliyor ki artık vücudumuz yaşlanıyor.
0: Evet.
1: O günahlı doğuşumuzun sebebi olan, kaçınılmaz olan ölümle de sonuçlanıyor.
0: Evet, ölüm dedin. Aslında ölüm deyince benim aklıma yine ölüleri dirilten İsa geldi. Onun yaptığı mucizeler geldi. Ve biraz ona da odaklanmak istiyorum. Çünkü bu da bence tıbba bir katkı sağlamıştır. Belki İsa'nın yaptığı mucizeler tarihsel olarak baktığımız zaman tıbba, sağlığa bir katkı sağlamış olabilir. Ya da en azından asıl şifanın kimden geldiğini bize hatırlatmış olabilir. İsa'nın yaptığı mucizelerin aslında İncil'de aktarıldığını, İncil'in işte müjde dediğimiz o kısımlarında bize aktarıldığını görüyoruz. Ve burada mesela örneğin o müjde kısımlarından birinin yazarı olan Luka'yı hatırlıyoruz. Kendisi aslında bir hekim Luka'da ve o yüzden çeşitli hastalıkları tanımlarken, İsa'nın yaptığı mucizeleri tanımlarken örneğin tıbbi terimler kullanıyor. Ya sadece doktorların, hekimlerin kullandığı terimleri kullandığını görüyoruz. Mesela örneğin Luka 4. bölüm 35. ayette orada bir yere vurmak ifadesi var. Bunun Grekçesi aslında ripsan, sara kasılmalarını tanımlayan tıbbi bir sözcük aslında o dönemde. Luka 24:11'de geçen saçma sözcüğünün Grekçesi de yalnızca hekimlerin kullandığı bir terimi ateşli bir hastanın hezeyanını tanımladığını görüyoruz. Peki İsa'nın mucizelerini sağlık bağlamında nasıl ele alabiliriz Göksel?
1: Yani aydın, aslında dedik ya ilk bölümde acaba neden bu hastalıklarla uğraşıyoruz ve işin temeli bizim günahlı doğamızla ve düşmüş olan yaratılışla ilişkilendiriliyor. Bu mucizeler bir anlamda gerçekten Tanrı'nın asıl hedefinin, Tanrı'nın yaratılışla ilgili asıl amacının gösterildiği bir nevi fragman gibi bakabiliriz. Yani kör doğan birisi, doğuştan kör olan birisinin gözlerini açıyor İsa. Onu okuyoruz mesela. Bu kişi neden kör doğuyor diyorlar, soruyorlar. Diyorlar ki etrafındaki kişiler, acaba bu kişi günahlı olduğu için, işte annesinin babasının günahı için mi? Ama İsa orada ilginç bir cevap veriyor. Tanrı'nın işleri görülsün diye bu kişi böyle doğdu diyor. Veya ölüleri de dediğin gibi diriltiyor. İşte topallar, işte ya da cüzzam gibi o dönem tedavisi olmayan farklı hastalıklara İsa'nın çözüm bulduğunu, bu kişilere şifa verdiğini görüyoruz. Bu şifa bazen İsa'nın bu kişiye dokunmasıyla oluyor. Bazen yerden bir toprak alıp işte tükürüp onu çamur yapıp bir kişinin yüzüne sürmesi gibi oluyor. Bazen kişiler İsa'ya dokunuyor sadece ve İsa'dan bir güç akıp o kişiyi iyileştiriyor. Bazen İsa hiç gitmiyor bile o kişiye, fakat uzaktan o kişiyi iyileştiriyor. Tüm bunlarda şunu görüyoruz. Tanrı'nın başta o her şeyin çok iyi olduğunu gösterdiği, bize anlattığı o yaratılışın ve her şeyin çok iyi olacağı, o şimdiki bu gök ve yer bir gün ortadan kalkacak diyor Kutsal Kitap ve yeni bir yer ve yeni bir gök yaratılacak, yeni bir şehir yaratılacak ve biz onunla birlikte olacağız. Bunun adına göksel Yerişelim diyor Kutsal Kitap Vahiy bölümünde. İşte o şehirdeki o harika yaşamın nasıl olacağını bize anlatan ufak fragmanlar gibi, aslında Tanrı'nın isteğinin bizim hastalıklarla boğuşmamız, acılarla boğuşmamız veya ölümle boğuşmamız değil, fakat sonsuz yaşama kavuşmamız olduğunu gösteren örnekler olduğunu düşünüyorum. İşte İsa tüm bu mucizelerle kendi takipçilerine ve bütün insanlığa, aslında benim niyetim gerçekten sizi böyle şifa vermek, sizi böyle iyiliğe, şifaya, mutluluğa kavuşturmaktır diye ilan ettiğini düşünüyorum.
2: Evet. Sen aslında konuşurken şey dedin, bazen İsa gitmiyor bile, yani gitmeden bile orada uzaktan iyileştiriyordu hastalıkları. Bir de bazı noktalarda aslında kendisi gitmiyor ama öğrencilerini gönderiyor gibi bir durum da var. Mesela Yakup bölümünde o ilkeyi görüyoruz. Aranızda biri hastaysa kilisenin ihtiyarlarını çağırsın ve yağ sürüp onun için dua etsinler. O kişi iyileşecektir ve diyor ki aslında günah işlemişse de günahları da bağışlanacaktır diyor. Peki şu an günümüzde de böyle bir şey var mı? Yani bir Mesih imanlısına gidip bir kişi şifa bulabilir mi? Yani dua ile şifa alabilir miyiz? Ve bunu sağlık bağlamında nasıl ele alabiliriz?
1: Evet, yani hem Yakup'tan verdiğin örnek bu noktada Mesih takipçilerine bir Rabbin bir yetki verdiğini gösteriyor. Hem de Kutsal Kitap'ta İsa Mesih kendisi diyor ki öğrencilerine, sizler benim yaptıklarım, hatta bundan daha da fazlasını yapacaksınız. Bu bir vaattir ve bir gerçektir. Dolayısıyla İsa Mesih'te yeniden doğmuş bir kişinin bu Mesih'teki yeni kimliğini ve yeni yaratılışını anlaması gerek. Rab her imanlıya kendi yaptıklarının benzeri mucizeleri yapacağını müjdesini veriyor. Özellikle iyileştirme armağanı alan kardeşlerimiz de var, ama şunu söyleyebilirim ki hem Pendik Kilisesi için hem de diğer kiliselere birçok kez imanlı olmayan kişilerin gelip dua istediğini görüyoruz. Ve onların onlar için dua edildiğinde ben birçok kez de o hastalıkların, o sorunların şifa bulduğunu gördüm, buna tanık oldum. Örnek vermek gerekirse, çocuk sahibi olamayan bir kardeş kilisemize gelmişti ya, onun için dua edildiğinde o kişinin hamile kaldığını görebildik. Veya farklı sorunları olan kişiler vardı ve sadece duayla o kişilerin Rab tarafından şifa bulduğunu gördük. Dolayısıyla o şifayı veren imanlılar değildir, o şifayı veren Tanrı'nın esasında kendisidir. Ve biz buna iman ediyoruz. O yüzden eğer bu programı dinleyen ve henüz İsa Mesih'i tanımayan kişiler varsa ve çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyorlarsa, Rabbi İsa'ya ve onun adıyla dua edecek kişilere güvensinler ve kiliseleri ziyaret edip o kişilerden, o imanlı kardeşlerimizden dua isteyebilirler. Rab bunun vaadini bizlere Kutsal Kitap'ta veriyor.
2: Evet. Burada şu soruyla bitirmek istiyorum Göksel. Peki gerçek şifa nereden gelir? Bu soruya da belki biraz değinmek gerekiyor. İnsanlar gerçek şifayı nerede bulabilirler? Biz burada belki çeşitli yöntemlerden bahsettik ya da belki kişilerden bahsettik, duadan bahsettik ama o zaman gerçek şifa nereden geliyor?
1: Esasında gerçek şifanın Rab İsa'dan geldiğini nereden görüyoruz? Aklıma şu geldi Aydın. Bir örnek var. İsa 10 tane cüzamlıyı iyileştiriyor ve bu 10 kişiden sadece bir kişinin İsa'ya geri döndüğünü görüyoruz. Ve o geri dönüp İsa'nın ayaklarına kapanıp ona iman ettiğini söyleyen, aslında kurtuluşun ondan geldiğini idrak eden kişinin gerçekten kurtuluşa eriştiğini İsa Mesih söylüyor. Arada ne fark vardı? Diğer 9 kişi fiziksel olarak iyileşmişlerdi, artık cüzamlı değillerdi ama bir gün gene öleceklerdi. Ama ona geri dönen kişinin arasındaki fark şu: o fiziksel olarak kurtuldu fakat ruhsal olarak da kurtuldu. O zaman Rab bizim gerçekten ruhsal olarak da şifa bulmamızı istiyor. Ve bu bize nereye götürüyor? Gerçekten bütün dünyanın ve yeryüzünün yeniden yaratıldığı ve orada sadece huzurun, mutluluğun olduğu bir sonsuz yaşam, Rabbin de aramızda olduğu bir yaşam. Çok ilginç. Tanrı oradan bahsederken diyor ki orada gözyaşı yok, orada hastalık yok, orada ölüm yok. Neden? Çünkü Rab orada artık. Rab orada aralarında, orada artık böyle bir şey olmayacak. Çünkü bizim bedenlerimiz de yeniden yaratılacak. Kutsal kitap bize diyor ki bu çürümüş, çürümeye meyleden, çürümek zorunda olan, hastalıklarla boğuşan bedeninizin yerine Rab size yeni bir beden verecek. Asla çürümeyen, asla eskimeyen, asla yaşlanmayan, asla buruşmayan bir cilt, asla beyazlamayan bir saç gibi düşünebiliriz bunu. Ve bu görkemli bedene sahip olduğumuzda ve sonsuza dek Rab'le birlikte olduğumuzda, Rab da ta o yaratılışta henüz Adem ve Havva günaha düşmeden önceki esas her şeyin çok iyi olduğu o hikayenin en başına geri dönecek ve bizler de Rab'le birlikte onun da aramızda olmasıyla sonsuza dek sağlıklı bir biçimde yaşayacağız. Hem ruhsal hem de bedensel olarak.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel. Aslında programımızın sonuna geldik ve bu programda Hristiyanlığın Etkileri program serisinde hastalıklar konusunu ele aldık, şifa konusunu ele aldık. Sağlık sektörünün ve tıp sektöründe Hristiyanlığın etkilerini ele aldık ve gerçek şifanın yalnızca Mesih İsa'dan geldiğini gördük. Öyle ki İsa Mesih de aslında mucizelerden bahsederken, yaptığı mucizelerden bahsederken aslında şöyle diyor: körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor diyor. Aslında müjdeyi de bu mucizelerin bir parçası olarak ele alıyor ki Göksel de program içerisinde bahsetti zaten. Bütün bu mucizelerin, bütün bu şifaların sebebi Tanrı'yı yüceltmekti, amacı Tanrı'yı yüceltmekti. Ve bizim asıl şifamız, gerçek şifamız bu müjdeyi duymaktan, Tanrı müjdesine iman etmekten geliyor. Ve ondan sonra Tanrı bizimle beraber yaşamaya başlayınca, İsa Mesih'e olan imanımızla beraber zaten asıl şifayı o zaman almış oluyoruz. Bu konuda aklınıza takılan sorular olursa lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. soru@radyomaranata.com'a e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyada da Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. @radyomaranata yazarak bütün platformlarda bizi bulabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata.

göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazın.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.